Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: Onlar dediler ki, ey Musa, o zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız.
1: قال

0: Musa, ey Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi.
1: قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: Allah da, öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi.

Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti: Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder.

Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

0: Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu.
1: فبعث

0: أخي فأصبح من النادمين.
1: Nihayet Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu.

Bunun içindir ki biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. İlle

Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ

Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Elem

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ya.

0: قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Ey Resul, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın, yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.

Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah adaletle hüküm verenleri sever.

İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar. İşte onlar inanan kimseler değillerdir.

Şüphesiz ki biz içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerdir.

0: Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik: cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar zalimlerdir.
1: وقف

Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik.

İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır.

Ey Muhammed, sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar.

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez.

0: Kalplerinde bir hastalık olanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onlara doğru koştuğunu görürsün. Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar.
1: وَيَا

0: لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır. Ya

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur. O her şeyi bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır. Ya

Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun.

Sen de ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz.

0: De ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.
1: وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
0: Onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür.
1: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
0: Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür.

Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmansılar. Bilakis Allah'ın...

Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Yeah.

Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: كفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
1: Sen de ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed, Rabbinden sana indirilenler onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kafir topluluk için üzülme.

Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

Bir fitne kopmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını görmektedir.

0: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

0: Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهِ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a tövbe edip ondan bağışlanmayı istemezler mi? Oysa Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak, onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar.

Ey Muhammed, de ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.

De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın.

0: داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı.

0: yu'minun.
1: Onlardan birçoklarının kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.

0: Ey Muhammed! İman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: ben sevdalı, sen belalı.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometreleri, Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometreleri, Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına da Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne yettiniz de geldiniz. Yepyeni bir güne ve aya başlıyoruz. Bugün takvimimiz 1 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Çarşamba sabahındayız. Hicri takvimle 16 Muharrem 1448'de canım ülkemin saati de tam 7'yi gösteriyor. Hatta bir dakika geçiyor. Biz yepyeni bir günün sabahında yeni bir programın hemen başında sizlerleyiz çok şükür. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize pırıl pırıl bir günü Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Hakeza bir ömrü. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını yayının başında iletiyorum. 0507 977 0101 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Malum yayın boyunca habere dair tecrübeleriniz, ufkunuz, teklifiniz, tenkitiniz her biri için evvelallah açık WhatsApp hattımız. Ama adınızı, soyadınızı yazmanız, bulunduğunuz yeri de eklemeniz lüzum ediyor. 0507 977 0101. İlk 30 dakikanın ilk mesajı kimden gelir, nereden gelir, hangi içerikte gelir siz biliyorsunuz, biz bilmiyoruz ama 30 dakika sonunda evvelallah öğreniriz. Önce duamızı edelim, sonra yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana ayrı ayrı, her biri için sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle, olmayanlara da bahşeyle. Ya Rabbi, bu güzel günde de kalplerimizi arındır, nefsimizi sabırla, güzel işlerle terbiye et ve bize helal ve bereketli rızıklar nasip et. Allah'ım, maddi darlıklarımız var, manevi sıkıntılarımız var. Ne olur onların tümünü hafiflet, gider. İçimizdeki kırgınlıkları şifaya dönüştür. Ya Rabbi bize huzur ver, evlerimize bereket ver, işlerimizde kolaylık ver. Ya Rabbi hepimizi doğruluktan ve iyilikten ayırma, sırat-ı müstakimden ayırma. Allah'ım bize mukayyet ol, bizi bize bırakma. Ya Rabbi evlatlarımıza mukayyet ol, onları da onlara bırakma. Ya Rabbi, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde ne olur bizi intikamın için memurun eyle. O şereften bizi de nail eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
0: 7 gün 7 sabah. Basından başlıklar.
1: Yüreğini koyan kazandı. Dünya iki sürprizi konuşuyor. Dünya Kupası'nda Paraguay'ın Almanya'yı, Fas'ın Hollanda'yı elemesi depreme adeta neden oldu. Paraguay aklını kullandı, müthiş savunma yaptı. Fas hem fiziği hem de yüreğiyle Hollanda'yı ezdi. Fas milli takımının Hollanda'yı elemesi asla sürpriz değil. Fas hem cesur hem enerjik hem de son derece teknik oyunculara sahip. Paraguay rakibini kendisinden güçlü olduğunu bilerek oynadı. İnsanüstü bir güçle her bölgeyi 2-3 oyuncuyla kapattı. Çok güçlü savunma kurgusuyla şampiyonanın büyük favorisini devirdi. Kapten oynadı, sahada her şeyi verenler kazanıyor diyor Güntekin Onay. Haklı. Hürriyet gazetesiyle başladık turumuza ve işte bu iki sürprize dair analizler var. Dün kalbim doğrusu fil dişi sahillerinden yanaydı. Bir bir olunca da bayağı umutlandım. Yani belki savunma hattındaki eksikliklerini kabul etmek lazım ama ileride inanılmaz bir takımdı fil dişi sahilleri. Norveç süperstarlarıyla, güçlü fiziğiyle ve yakalayınca affetmeyen tavrıyla, futboldaki tavrıyla 2-1 kazanmayı bildi ve son 16'ya kaldı. Fil dişi elendi. Kalbim fil dişinde kaldı, öyle diyelim. Bugün de önemli maçlar var. Muhtemelen yine sürprizler gelebilir. İngiltere ile Kongo karşı karşıya gelecek saat 19'da. Belçika ile Senegal saat 23'te. Fransa ile İsveç 00'da. Bunların her biri TRT1 ekranlarında olacak değerli dinleyiciler. Peki, devam edelim. Haberlerimizin içinden ayrıntıları paylaşalım. Her senaryoya hazırız. Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirmek tercihten öte bir zorunluluktur dedi Erdoğan. Ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı anlamasalar da biz doğru bildiğimiz çizdiğimiz yolda yürüyeceğiz ifadesini kullandı. NATO için kırmızı alan var. NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da liderlerin kalacağı otellerin çevresinde bazı noktalar kırmızı alan ilan edildi. Atlı polisler devreye gezecek. Bu da dikkat çekici ayrıntılardan biri. Zirve esnasında birçok cadde sokak trafiğe kapatılacak. Yayalara ise sadece liderlerin geçişi esnasında kırmızı alanlarda yasak uygulanacak. Taksiciler gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek. Lokum, kolonya ve soğuk su ikramları da olacak diye de ilginç bir ayrıntı var efendim. Peki altındaki sert hareketlerden haberdar mısınız? Bence haberdarsınız. Dünyada dolara talep artarken bir dönem rekor üzerine rekor kıran altında şimdilerde düşüş seyri var. Dün sabah yine yüksek faiz ve güçlü dolar baskısıyla %0.8 düşüşle 3986 dolara gerileyen ons altın günün ikinci yarısında yeniden 4025 dolara yükseldi. Bu dalgalanma Türkiye'ye de yansıdı. Kapalı çarşıda gram altının 6033 lira civarında seyrettiği ifade ediliyor. Bugün itibariyle saat 7.07'yi gösterirken serbest piyasada gram altının satış fiyatının şu anda 6043 lira seviyesinde, hatta 42 lira seviyesinde olduğunu size söyleyelim. 6042, hemen hemen dünle aynı gibi. Peki F-16'lar hemen havalandı. Pilot yanlış sinyal verince oldu bunlar. Varşova-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının pilotu Bulgaristan hava sahasında uçak kaçırılma sinyali verdi. Onun kodu 75-0. Uçak Türk hava sahasına yaklaştığında F-16'lar hemen havalandı. Pilot yanlışlık oldu dese de jetler Türk hava sahasından çıkana kadar uçağa refakat etti. İsrail'de inişe izin vermeyince pilot bu kez rotayı Bulgaristan'a çevirdi. Türk jetleri de dönüşte yine uçağa refakat etti. Tedbir alacağız. Dostu var, velisi var, delisi var. Bütün bunlara dair tedbiri alacağız. Sahipsiz köpek soruşturması yine dikkat çekici bir haber. İçişleri Bakanlığı sahipsiz köpek saldırıları konusunda yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verdi değerli dinleyiciler. Öyle ya, yükümlülüğünü yerine getirmeyen kim olursa olsun soruşturulabilir. Akabinde yaptırımla karşı karşıya kalabilir ve kamu sağlığı, kamu huzuru birinci öncelik olarak tanınabilir, tanınmak zorundadır. Çünkü yerel idarecinin görevi kamuya hizmet etmektir. Eğer köpeklerin varlığı, sahipsiz köpeklerin varlığı gündelik yaşamı tehdit ediyorsa. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ipler kopmaya yakın. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki mücadele sürüyor. Özel yeni parti sinyali vermeyi sürdüren, Kılıçdaroğlu yönetimi yeni görevden almalara karşılık veren tavırlar içinde milleti seçeneksiz bırakmayız dedi Özgür Özel. CHP'nin meclis grup toplantısındaydı dün. 26 il başkanını görevden aldı Kemal Kılıçdaroğlu. O yeni görevden alma sürecinin de devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Böyle karpuz gibi bölecek ya, bu başındaki sapını bile alamadılar. %99'a %1'ler, o %1 karpuzun sapıdır, sapı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun İl Disiplin Kurulu'nun görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. 26 ilimizde bir görevden alma durumu söz konusu. 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir.
1: Askeri hastaneler açılmalı dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Askeri hastanelerin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılmasının hayati değerde olduğunu kastederek ve işaret ederek şöyle devam etti MHP lideri. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. Orada Mamdani etkisinin Trump'ı kızdırdığı, mutsuz ettiğine dair haberler var çünkü. Daha geçen sene seçilen New York Belediye Başkanı Mamdani'nin siyasi etkisi çığ gibi büyüyor. Mamdani daha dünkü çocuk olmasına rağmen koskoca köklü Demokrat Parti liderliğine soyundu. Mamdani'nin işaret ettiği adaylar teker teker kazanıyor. Bu durum Trump'ın da ilgisini çekmiş durumda. Trump Mamdani'ye karşı hislerini açıktan gösteriyor, hatta kendisiyle kıyaslıyor. Mamdani en baba siyasetçilerle eski başkanlar gibi adaylara oy çağrısında bulunuyor. Şimdi asıl soru şu: Mamdani'ye kim yürü diyor? Kim onu yürütüyor? Ona bakmak lazım. Peki devam edelim. Almanya'daki sıcaklar. En az 26 ölü. Almanya'da etkisi altına alan aşırı sıcaklar göllerde, nehirlerde adeta can kaybı dalgasına yol açtı. Sadece hafta sonunda en az 26 kişinin serinlemek için girdiği sularda boğularak hayatını kaybettiği dile getiriliyor. Bu arada bugün için İstanbullular lütfen dikkatli olsunlar. Bugün öğle saatlerinden itibaren hissedilecek hava sıcaklığının nemle beraber 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor İstanbul'da. Valilikten bir açıklama geldi. Kentte bugün yılın en sıcak gününün yaşanacağı ifade ediliyor. 40 derecelere işaret ediliyor. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz sıcaklıklar gölgede ölçülür. Güneşin alnında, tam da dibinde değil. 40 derecelerden bahsediliyor. Nemle beraber bunun en az 10-15 derece yukarısına denk geleceğini tahmin etmek zor değil. Sıcak çarpması ihtimali var. Dikkatli olunmalı. Muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için de yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Herkes bugün lütfen daha dikkatli olsun. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de yavaş yavaş o sıcak hava dalgasından etkilenecek gibi gözüküyor. Yeni akitte neler var? Meclis ittifakla kanun çıkarmalı. Numan Kurtulmuş'un ifadelerini görüyoruz gazetede ilk sayfada. Meclis Başkanı terörsüz Türkiye süreciyle alakalı olarak yaptığı değerlendirmede başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmenin esas olduğunu söylüyor ve hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, meclisin ortak kanaatidir. İttifakla çıkartılacak yasa olması gerekir diyor. Dün valiyken bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip etsin diye dua eden İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi hayaline bir adım daha yaklaştı değerli dinleyiciler. Bakan Çiftçi Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Bu toplum nezdinde son derece dikkat çeken, onanan, kabul edilen, sempatiye neden olan ve sahiplenilen tavrı için Sayın Çiftçi'ye çok teşekkürler. Muhtemelen şu anda da görevinin başında ifaya devam ediyor ama Emevi Camii'ndeki görüntüleri, Kur'an tilaveti hepimizi gurur verdi, hepimizi şevklendirdi. Teşekkür ediyoruz efendim bunu bize yeniden tescil ile gösterdikleri için. Şimdi diğer haberlere de bir bakalım. Özel tasarım mobilyalara 13 milyon lira. Lüks sevdası nerede? Ana muhalefette, CHP'de. Devletin tüm kurumları kemer sıkarken içinde tüy bitmemiş yetimin hakkı olan bütçeler adeta talan ediliyor ve konforlarından da milim taviz vermiyorlar. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun özel tasarım mobilyalara 13 milyon 599 bin lira verdiği ortaya çıktı. Özel tasarım mobilyalara 13 milyon 599 bin lira verdiği ortaya çıktı değerli dinleyiciler. Ahlaksızlığı sanat diye yutturuyorlar. Yeşilçam'da din adamlarını nasıl gösterdiklerini biliyorsunuz. Yıllarca o tip filmleri bize izlettiler. Üstelik sanat adı altında. Neşeli saatler, günler, yayınlar ya da yapımlar adı altında yutturdular. Ya onlar üç kağıtçıydı din adamları, imamlar, cami eşrafı ya da cemaati. Ya hırsız görünümlüydü ya açgözlüydü. Seküler zihniyet tabii bu prodüksiyonların imzacısıydı. Hakaret etmeyi, yerden yere vurmayı, yok farz etmeyi, aşağılamayı kendilerinde bir hak olarak görüyorlardı. Şimdilerde bu hakkı stand-up ve komedi gösterilerinde yapmaya çabalıyorlar. MİL Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, milletin inancına, peygamberine, kutsal kitabına yapılan saldırıların toplumsal barışı hedef aldığını söylüyor ve bunun cezasız kalmaması gerektiğine işaret ederek. Kim böyle bir içerikle bir iş yapıyorsa, amacı ve hedefi belli olan, art niyetli olduğu her halünden anlaşılan bir iş yapıyorsa, orada Özgür Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunma yaparken görüyoruz. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde dini değerleri şaka malzemesi yaparak tepki çeken, hakkında soruşturma başlatılan stand-upçı Deniz Göktaş'a sahip çıktı. Göktaş'ı savunan Özgür Özel, şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda, dedi.
2: Diyor ki, ya 600'lü yıllarda diyor, 4. kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi diyor. Ama sonra da dönüyor diyor ki, ben olsam korkarım diyor, daha sonra yenisi çıkar diyor. Sonra çıkmadı diyor, başka da bir şey yok. Efendim dini değerlerle alay bilmem ne falan. Sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda.
1: Siz sahiplenmediğiniz değerler üzerinden yapılan işi sanat diye tanımlarsanız ve buna yönelik sözüm ona şovu onaylarsanız, masum ilan ederseniz, diğer tarafta gerçekten espriden, şakadan, sanattan anlayan birileri sizin kutsalınız üzerinden espri, şaka, şov ve sanat üretmeye başlar ve bu kez siz inanılmaz tahrik olursunuz. Bundan çok rahatsız olursunuz. Kanun eliyle koruduklarınız da buna dahil olur. Yahut kabristan başındaki rakı sohbetinizde buna konu olabilir. Ardından da yerden yere vurulabilirsiniz vesaire vesaire. Anladınız beni. Akşam gazetesinde neler var? Takside NATO lokumu, taksiciler gri pantolon, beyaz gömlek ve kravatlı olacak. Ankaralı taksiciler 7-8 Temmuz'da zirveye hazırlanıyor. Yabancı konukları gri pantolon, beyaz gömlekle karşılayacak taksiciler. Ayrıca Türk lokumu kolonya ve soğuk su ikramında da bulacak. Konuklara üzerinde Welcome to Ankara, yani Ankara'ya hoş geldiniz yazılı kutularda lokum, Türk lokumu da ikram edilecek değerli dinleyiciler. Peki. Ekonomi güven veriyor diyor Akşam gazetesi. İşsizlik oranı Mayıs'ta 8.2 olarak açıklandı ve 37 aydır tek haneli seyrini korudu. Dış ticaret açığı da yıllık bazda 15.6 oranında azalmış durumda. WhatsApp kullanıyor musunuz? Hepimiz kullanıyoruz desenize. Büyük bir tehlike var, haberiniz olsun. WhatsApp'ın telefon numarası paylaşmadan sadece kullanıcı adıyla iletişim kurulabilecek yeni bir özelliği var ve artık bu tartışılıyor. Profesör Ali Murat Kırık, WhatsApp'ın güncellemesiyle birlikte gelecek yeni özellikle alakalı uyarılarda bulunuyor. Numara gizlenince kötü niyetli mesajlar çok daha kolay yayılabilir. Numarayı gizlemek suçluların gizlenmesini kolaylaştırmamalı, meta hesaplara güçlü doğrulama sağlamalı, yoksa WhatsApp zamanla Telegram'a dönüşebilir diyor. Alternatiflerini adam gibi üretemedik maalesef. Ürettiklerimizde de bazı sıkıntılar olduğunu zaman içinde gördük. Yaygınlık açısından da maalesef genele hitap eden bir durum yok. Mevzu olan hal bu. Ama büyük riskle karşı karşıyayız. O kullandığımız yazışma programında haberiniz olsun efendim. Peki, ne villayı ne parayı izah etti. İmamoğlu suç örgütü davasında ilk savunmasını yapan Murat Ongun, lüks konut kirası ve şüpheli para trafiği için tek cümle bile etmedi. Murat Ongun, MASAK raporlarındaki yolsuzluk tespitlerini cevaplamak yerine siyasi savunma yapmayı yeğledi. Oysa içinde asansör olan villasının kirasını nasıl ödediğini, İmamoğlu yardım etti diye açıklamış, eşi Murat elden verdi diye onu yalanlamıştı. MASAK, kira ödemesi öncesinde özel bir şirketten Zeynep Ongun'un hesabına 4 milyon lira geldiğini raporladı. Aynı raporda eşinin takı boncuk sattım diyerek açıkladığı milyonlarca liranın reklam ajansından gönderildiği bilgisi de yer alıyor. 1. O 4 milyon lira takı ve boncuk satarak edinilmemiş. 2. Reklam ajansından gönderildiği bilgisi de resmen MASAK'ın raporunda yerini almış. Ne villayı izah etmiş, ne parayı izah etmiş, onun yerine siyasi cevaplar vermiş. Yalnız hocası, hani tırnak içinde söyleyelim, öğretmeni Ekrem Bey olunca, yani suçlamaların tümüne, somut suçlamaların tümüne net cevaplar vermek yerine savuşturması, siyasidir bu suçlamalar diyerek kenara çekilmesi herhalde anormal değil. Herhalde. Sahte altın çetesine operasyon düzenlendi. 71 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda sahte altın ele geçirildi değerli dinleyiciler. Dün İstanbul'da kağıthanede bir garabet oldu, bir gariplik yaşandı. Bir tamirhaneye bırakıldı bir araç, özel bir araç ama öyle böyle değil yani, ekstradan bir özel araç bu. 15 milyon liralık bir lüks araç, Lamborghini ya da Lamborghini test sürüşüne çıktı ehliyetsiz usta. Yani bir müdahale vardı imalathanede, tamirhanede. O müdahaleyi yaptı, sonra test sürüşüne çıktı yanındakiyle beraber. Hayatında o güne değin öyle bir araba kullanmamıştı. Ehliyeti de yoktu, yanındakinin de yoktu. Gaza fazlaca bastı ve sonra olanlar oldu. Bir cipi devirdi, kaçtı usta. 174 bin lira, araç sahibine de 40 bin lira ceza kesildi. 15 milyonluk emanete ihanet olunca sonuç işte bu. Yeni Şafak gazetesinde neler var? Avrupa Nakavt. Bir önceki Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Fas, 2026 Hollanda'yı eleyerek 2026'da Hollanda'yı eleyerek son 16 turuna yükseldi. Kuzey Afrika ekibinin yanı sıra Güney Amerika ekibi Paraguay'da bir başka Avrupa ekibi Almanya'yı saf dışında bıraktı. Güle güle diyelim hem Almanya'ya hem Hollanda'ya. Bu işi sadece biz biliriz. Bizden alası da yoktur. Kibrimiz de işte bu yüzdendir edasıyla ilerleyişleri buraya kadar. Şimdilerde Paraguay'da oynuyor, Fas'ta oynuyor. Dün akşam fil dişi de oynadı doğrusu. Ama o ikinci gol, Norveç'in attığı ikinci gol olmasaydı durum bambaşka olabilirdi. Bugün bu listede fil dişini de konuşuyor olurduk. Ne yalan söyleyeyim, ben sonuna kadar fil dişini destekledim. Maçın ilk saniyesinden itibaren son saniyesine kadar gerçekten de üzüldüm 2-1 yenilerek elenmelerine. Ermeni kartı senin neyine? Türkiye'yi bir numaralı düşman ilan eden İsrail, Ermeni kartına sarılıp 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararı aldı. Ancak işgal devleti diğer taraftan Kudüs'teki Ermeni varlığını tamamen bitirmeye çalışıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da 1915 olaylarını silah olarak kullanmasın diyerek İsrail'e tepki gösteriyor değerli dinleyiciler. Gazze'de soykırım yapan İsrail, Doğu Kudüs'te sadece Müslümanların değil, başta Ermeniler olmak üzere Hristiyanların varlığını bitirmeye yönelik adımlar atıyor. Filistinliler gibi Ermenilerin de mallarına el konulmak isteniyor. Kudüs Ermeni Patrikhanesi bu nedenle son dönemde konuyu sürekli gündemde tutuyor. Saldırılar soykırıma paralel şekliyle arttığına da işaret ediliyor o haberde. Öte yandan İsrail merkezli insan hakları örgütü Betselem'in raporuna göre Batı Şeria'da Filistinli çocukların öldürülmesi bireysel hata ya da komuta hatası falan değil. Çocuklar bilerek ve isteyerek özellikle katlediliyor. Çünkü İsrail'in, Siyon İsrail'in gözünde o çocuklar birer vatanperver'e dönüşecekler. Filistinli çocuklar ve kendilerine karşı taş atacaklar. Eylem yapacaklar ya da kendilerini ileride zora, dara düşürecekler. Beklentileri ve bakışları böyle. O yüzden imhaları gerekiyor. Sapkın inançları ve hedefleri bunu normal, doğal karşılıyor. O yüzden Batı Şeria'da çocuklar özellikle katlediliyor. Gazze'de çoluk çocuk denmedi. Annesinin karnındaki çocuğa bile doğrudan ateş açıldı ve yok edildi. O yüzden İsrail varsa huzur ihtimali yok. Yok deyince... Mezarına giden yok. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki mezarının bulunduğu yerleşkeyi son 6 ayda yalnızca birkaç kişi ziyaret etti. Terör örgütünün bölgenin müzeye dönüştürülerek ziyaretçilerden elde edilecek gelirle finanse edilmesi planı suya düştü. Yerleşke giderlerinin karşılanamaması örgütteki çözülmenin de somut göstergelerinden biri diye tanımlanıyor değerli dinleyiciler. Daha bu bizim gördüğümüz kısmı, yani toprağın üzerindeki kısmı. Bina altındaki kısmı var. Oradaki ateşi bol olsun. Şunu da eklemek lazım. Benim hafızamda birçok şeyle anılır da, hani basın tarafıyla, yayın tarafıyla anılır da, son cenaze töreninde İncil'den bölümlerin de okunuyor olduğu sahneyi de asla unutamam. Bir caminin önünden değil ki, Amerika Birleşik Devletleri'nde camiler mevcut malumunuz, Müslümanlar mevcut olduğu için. Bir caminin önünden değil, bir stadyumdan İncil'in de okunduğu görüntülerle beraber gönderilmişti terör elebaşı Fethullah Gülen. Ama şimdilerde mezarına bile giden yok. Öyle. CHP'deki 26 il yönetiminin feshedildiği haberine Yeni Şafak gazetesi de ilk sayfadan yer vermiş. Tarihimizde soykırım yoktur ifadesi kabine toplantısı sonrasında konuşan Başkan Erdoğan'a ait. Terör devleti İsrail'in 1915 olaylarıyla alakalı kararına çok sert tepki gösterdiği Başkan Erdoğan. Cinayet şebekesinin iftiralarını asla kale almıyoruz. Şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır dedi. CHP'deki gerilime de değindi. Ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi.
4: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir.
1: Efendim, cebimizde göz dikenlere ağır darbe indiriliyor. Milletin huzurunu bozan, halkın ekmeğini çalan sahtekarların şah damarı kesiliyor. Sahte altın basanlar, yasa dışı bahisle vurgun yapanlar, gençleri suça sürükleyen sokak çeteleri bir bir yakalanıyor. 1. Gençlere tuzak. Yeni nesil suç örgütlerinin eleman bulmaya çabaladığı, gençleri suça itmek için çeşitli vaatlerde bulunduğu görülüyor. 81 ildeki operasyonlarda 117 şüpheliye gözaltı kararı verildi, 78 kişi yakalandı. 2. Sahte altıncılar. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretip pazarlayan şebeke olduğu belirlendi. Kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan toplam 71 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 3. Yasa dışı bahis. MASAK, yasa dışı bir bahis çetesinin İstanbul dahil 9 ilde 30 milyar liralık kara para trafiğini yönettiğini tespit etti. 43 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 200 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. Vatandaş bu operasyonların tümünden mutlu olur. Huzur ve güvenlik içerisinde günlük hayatını sürdürebileceği, yatırımlarını yapabileceği, alışverişlerini sağlayabileceği, kendisine, ailesine, evladına, etrafına, eşrafına sahip olabileceği, pekala onların da iyilik halini görebileceği ortamın tesis edilmesini destekler. Uyanıkların operasyon üzerine operasyon yemesinden daha tabii ne olabilir? Her biri için bu geçerli. Sokaktakinden tutun da tepeden tırnağa, kim varsa her biri için. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülkemizi karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız dedi. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerin değil, finansal olarak köklerinin de kesildiğini söyledi değerli dinleyiciler. Kök falan deyince, efendim, Bolu'daki Gölcük ve Abant Tabiat Parkı'nda bulunan nilüferler çok büyük ilgi çekiyor. Eğer bu çiçekleri şöyle kökünden alayım derseniz, çiçeklerinden birkaç tane kopartayım derseniz, ki bence demeyin, cezası 699.197 lira. Yani 700 bin lira, 700 bin lira. Bolu'daki Gölcük ve Abant Tabiat Parkı'ndaki nilüferleri kopartmanın cezası. Altın dağıtıyor. Antarktika'nın 3794 metre yüksekliğindeki en büyük yanardağı olan Erebus her gün havaya lav yerine altın saçıyor. Devasa gaz bulutlarında altın kristallerinin olduğu ifade ediliyor. Bizde altın avcılığı, arayıcılığı adettir adeta. Anadolu'da sadece bu hayaller için uğruna hayatını harcayanlar vardır. Onları bazen yasal, bazen yasal olmayan şekliyle maalesef ki arayışta görebilirsiniz. Heba ederler. Ellerindeki, avuçlarındaki varlığı da heba ederler. Aman duymasınlar. Gidip orada da çalışırlar, emin olun. NATO'nun gündemi teknolojik tehditler diyor Türkiye gazetesi. NATO parlamenterler zirvesine katılan meclis başkanları Numan Kurtulmuş'la Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmiş ve hayran kalmışlar. Bunu gizleyememişler. Batılı pek acayip, çok güvenilir müttefiklerimiz, dostlarımız, yanına da ünlem koyuverdim efendim. Askeri hastaneler açılmalı. MHP liderinin grup toplantısındaki ifadeleri sevgili dinleyiciler bu. Dün birçok konuda aslında MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ifadelerde bulundu. Ama söz buraya geldi ve dayandı. Şöyle dedi. Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır dedi MHP lideri. Askeri hastaneler içinse açılmaları milli beka meselesidir dedi.
5: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayete erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarının, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır. Terörle amansız mücadelede, sınır ötesi şanlı operasyonlarda ve deniz aşırı mukaddes görevlerde Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir.
1: Saat 7.30 oldu bile, ilk 30 dakika resmen geride kaldı. Sizinleyken inanılmaz bir süratle geçiyor. Pekala haberlerin içine dahil olduğumuzda da. İlk mesaj 30 dakika içinde kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101 üzerinden bakıyoruz efendim meseleye. Oradan okuyoruz ve buluyoruz. Ali Bey bizi dinliyor Ankara Mamak'ta, ıhlamur ağaçlarının altında. Oh mis gibi. Bizim için de oturunuz efendim. O oksijeni bizim için de soluyoruz lütfen. Bu ağaçları dikenlere, bakanlara, emek verenlere çok çok teşekkür ediyorum. Size de, dinleyenlerinize de selamlar gönderiyorum diyor Ali Erkan. Tepede ıhlamur ağaçları, Ankara'nın huzur ortamı, yanı başınızda Radyo 7. Sağlıklısınız, evelallah erkenden uyandınız, asli vazife tamam. Daha ne olsun? Daha bereketiniz bol olsun. Devam edeceğiz.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
1: ikinci el. Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam. Radyo
4: 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: %45 İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı bu dakika itibariyle ki saat 7.35 %45'i gösteriyor. 45'in özeti ise aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunlaşan trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Haliç Köprüsü'nden geçişlerde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya, Haliç Köprüsü'nden de Ayvansaray istikametine geçişlerde yoğun akıcı trafiği görmek mümkün. E5 üzerinden Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar'a ve O3 üzerinden Bayrampaşa Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da durum aynı. Yani yoğun akıcı şekliyle seyrediyor. E5 üzerinden Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na. Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne. Tem'den Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na. Tekstilkent'ten Hastal'a. Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar da yoğun, hatta çok yoğun trafik var. Haberiniz olsun.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. 1 Temmuz 2026 çarşamba sabahını gösteriyor. Takvimimiz hepinize pırıl pırıl bir günü Cenab-ı Allah'tan bereketli, sağlıklı, tertemiz bir günü temenni ediyoruz. Ümit ederiz öyle. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcakların batı bölgelerden başlayarak İstanbul başta olmak üzere kendisini bugün iyice Türkiye'de de hissettirmesi bekleniyor. Termometrelerin 40'lı derecelere yaklaşacağına dair bazı tahminler, öngörüler var. Eğer bugün lüzumlu değilse kronik rahatsızlığı olanlar, ileri yaştaki abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, pekala dışarıda olmasa da olur cinsinden programlama yapanlar bugünü pek tercih etmeyin. Yani bugünden sonra yarından itibaren yeniden yağış ve serin hava ihtimali var İstanbul başta olmak üzere. Biz biraz daha korunaklı atlatacağız, biraz daha az etkileneceğiz gibi gözüküyor o sıcak havadan. Ama bugün bir pas geçseniz, eğer bir sağlık randevusu vesairesi yoksa, hayati bir durum ortada değilse, yani mecbur değilseniz lütfen bugünü pas geçiniz. Yok, ille dışarıya çıkacağım diyorsanız yanınızda birer suyunuz olsun. Mümkün olabiliyorsa eğer birer şapkanız olsun yahut bir şemsiyeniz korumak için kendinizi olsun. Riske etmeyin efendim. Susuz da kalmamaya çabalayın. İstirham edelim. Bir de şundan haberiniz olsun. Köprülere zam geldi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine sevgili dinleyiciler değişikliğe gidildi. Saat 00'dan itibaren o değişiklik geçerli. Osman Gazi Köprüsü'nün geçişi otomobiller için 995 liraydı. Şimdi 1170 liraya çıktı. Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti otomobiller için 995'ten 1170 liraya çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 liradan 110 liraya yükseldi. 95'ten 110 liraya. 1915 Çanakkale Köprüsü 995 liradan yine 1170 liraya çıktı. Ankara-Niğde otoyolu da 740 liradan 925 liraya çıkartıldı. Otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücretlerini içeren bilgilerin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde erişimi açıldığını da dikkatinize sunalım ve devam edelim efendim yayınımıza. Ruslarla çok az noktada bir arada olabilirim ya da çok az noktada birleşebilirim ama bu meselede onlarla beraberim efendim. LGBT terörüne ilk darbe, Rusya hapse attı, Anayasa Mahkemesi de kapıyı kapattı. Moskova sapkınları mahkum etti, Anayasa Mahkemesi de cinsiyet değişikliği için yargı kararı şart dedi. Aile kurumunu hedef alan LGBT sapkınlığı Türkiye'deki bir kısım muhalif ve bazı kuruluşların eliyle meşru gösterilmek isteniyor. Birçok ülke LGBT'ye karşı net bir duruş sergiliyor. Rusya, Macaristan ve Gürcistan propagandayı bile yasakladı. Efendim? LGBT propagandasını Rusya, Macaristan ve Gürcistan yasakladı. Slovakya, Bulgaristan ve Belarus'a cinsiyet değişimini imkansız hale getirdi. Rusya'da terörist oluşum kabul edilen LGBT'ye yönelik ilk davada sapkınlık partisi düzenleyen bar yöneticileri 2 ila 7 yıl hapse mahkum oldu. Türkiye'de ise cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yolunu açmak için mahkeme izni şartının kaldırılması talep edildi. Anayasa Mahkemesi bu talebi reddetti. Cerrahi işlemin yargı kararı olmadan yapılamayacağına hükmetti Anayasa Mahkemesi. Sevgili dinleyiciler, öyle kafana göre gidip değişip, bayağı bir değişip fazlalıklar eksiklikler anlamıyla geri gelemiyorsun. Eğer bu konuda bir talebin varsa cerrahi işlemin yargı kararı olmadan yapılamayacağına hükmetti Anayasa Mahkemesi. Değerli dinleyiciler, bu LGBT terörüne ilk darbe başlığıyla değerlendiriliyor. İyi de yapılıyor doğrusu. Venezuela biliyorsunuz büyük bir depremle yıkıldı. Zaten kaos yaşayan bir ülke. Ardışık depremlerde resmi can kaybı 2000'e yaklaştı ülkede. 58 binden fazla binanın hasar gördüğü açıklandı. Büyük yıkıma uğradığı La Gorilla 5 gün sonra enkazdan bir çocuğun sağ olarak çıkartıldığı ifade ediliyor. Venezuela Dışişleri Bakanı enkazda canla başla çalışan Türk ekiplerine teşekkür etti. Bu mesafeden, bu uzaklıktan gelip de yaraya bu denli merhem olmaya çalışan, gece uyumadan gündüz mücadelesiyle de devam eden Türkiye'den gelen arama kurtarma ekiplerine, AFAD ekiplerine, Kızılay ekiplerine çok teşekkür ederiz dedi. Biz sizi çok iyi anlarız. Yani yaşadığınız acının mislini yaşadığımız için hem de çok taze haliyle, çok acı, çok daha vahim, çok daha büyük haliyle yaşadığımız için biz sizi çok iyi anlarız. Bize koşan nadirdi ama biz evvelallah koşarız. O yüzden diyorum size, biz umuduz, umut olmak yaşadığımız için.

0: kritik öneme sahip olan bu mineralin noksanlığının hayat boyu zeka geriliğine yol açtığını dile getiren uzmanlar, doktor tavsiyesiyle iyot takviyelerinin kullanılması gerektiğini söylüyor. Yalnız kafamıza göre değil. Yani C'yi ben dışarıdan alıyorum hapla, D'yi dışarıdan alıyorum hapla, A, B, C zaten onların hepsi cebimde, birer tane kullanıyorum her gün kafam. Bu değil. Bu büyük yanlış. Bu bizim başımızı ancak derde sokar, hayati sağlık risklerine neden olabilir. Ha, doktor tavsiyesiyle, raporuyla, yönlendirmesiyle, reçetesiyle, gayet tabii. Bütün bunlar alınabilir. En doğalı en iyisidir. Hoş, doğalını nereden bulacaksınız, nasıl bulacaksınız o bambaşka konu ama bulabilenler de var. Onlardan biri olmanızı umuyorum. Lakin tuz tüketmeyin, iyot kullanmayın, sodyumdan uzak durun diyenlere de bana göre çok fazla kulak asmayın. Çünkü her şeyin tabiat içerisinde normal diye bir dengesi var. Normal. Eğer normali açtığımızda anormale dahil olursak dengeyi asıl biz bozuyoruz. Onu tamamen yok farz etmek, ondan çok uzakta bir yaşam sürmek bana göre büyük sıkıntı. Vücudun iyota da, sodyuma da ve benzerlerine de ihtiyacı var. Hiçbir şey boş yere halk edilmemiş, hiçbir şey boş yere yaratılmamış. Şimdi şuraya bir bakın lütfen. Milyarlık cins hayvan kaçakçılığı. Kapıkule'de 6 Pomeranian cinsi köpek ele geçirildi. Fiyatı 50 bin ile 500 bin lira arasında değişiyor bu cins hayvanlar. Milyarlık kaçak pet pazarını Türkiye'deki gözler önüne seriyor. Sosyal medyada yüz binlerce liraya satılan bu hayvanlar bagajlarda kaçırılıyor. Çok berbat şartlarda getiriliyor. Anne sütünden erken kopartılıyor bu yavrular, yavru köpekler ve diğerleri hastalanıyor tabii. Bir kısmı da yollarda telef oluyor. Bunların da hakları var. Bunlar da vakti saati gelince doğrudan büyük gücün önünde, otoritenin önünde şikayetçiyim diyecek, dile gelecek, emin olabilirsiniz. Sadece bu kaçırılan hayvanlar değil, zulmedilen, yok farz edilen, eziyet edilen, kuyrukları kesilen, hırpalanan, zevk için katledilen kaplumbağalardan tutunuz da kedilere, köpeklere kadar her biri o hakkını sonuna kadar alacak. İlahi terazi kurulduğunda, ilahi sistem orada hesap gününe çağırdığında, sur üflendiğinde, hiç merak etmeyin efendim, hesabı da dillendire dillendire soracaklar. Ne benden kaçar, ne senden, ne bunlardan. Bunlar zaten bambaşka bir evrede, bambaşka bir statüde, bir yerde duruyor. Peki devam edelim. Farklı haberler, mümkün oldukça farklı. 16 milyon dolar futbolculara dağıtılacak. Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, turnuvaya erken veda eden, buna rağmen FIFA'dan gelen 14 milyon dolara 2 milyon dolar daha eklenip futbolculara dağıtılacağını söyledi. Efendim lütfen bu 16 milyon doları, 16 milyon dolar diyorum dikkat ederseniz, Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine dağıtın. Futbolcularımız da zaten kardeşim niye bize bu parayı vermediniz falan demeyeceklerdir. Onlar da oynayamadıklarını, konsantre olamadıklarını, yeteri kadar mücadele edemediklerini falan farkındalar. İtiraf da ediyorlar çocuklar. Son Amerika galibiyetine rağmen bunu kabullenmiş de durumdalar ama ihtiyaçları da yok. Antır parantez. Bu 16 milyon dolara ihtiyaçları yok. Sizden istirhamımız Sayın Hacı Osmanoğlu ve ekibine, eğer böyle bir kaynak varsa ve bu kaynak ille birilerine dağıtılacaksa, emekliler başta olmak üzere, öğrenciler başta olmak üzere, pekala çiftçiler aynı şekilde, çalışanlar aynı şekilde, evinde geliri getirisi olmayan, çoluğuna çocuğuna namusuyla bakmaya çalışan ablalar, kardeşlerimiz başta olmak üzere, dul ve yetimler başta olmak üzere, onlara dağıtın efendim. Hiç kimse buna itiraz etmez. Demezler ki kardeşim bu kaynak heba edildi. Demezler. Ama bu şekilde 16 milyon doları zaten başarısız olan ve bunu kabullenen milli futbolculara ve ekibe dağıttığınızda ne alaka derler. Tamam da kanka ne alaka diyebilirler. Peki efendim, devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle. 77 yaşındaki Sivaslı Ali Baybaş'ın haberi var. 40 yıl önce Suudi Arabistan'a geldi Ali Baybaş. 40 yıl önce, yanlış duymadınız, hakkında açılan dava nedeniyle Mekke'de mahsur kaldı. Yaşlı adam Türkiye'ye dönmek için yetkililerden destek istiyor. 40 yıldır orada.
1: Ben 40 yıldır buradayım. Hı. Türkiye beni buradan alsın. Başımdaki yaralar düştüm. Dengesiz sağlamadım. Kolum felç.
2: Evet. Kaldırabiliyor musun?
1: Ayağım felç.
2: Ayağım da felçli.
1: Omuzumda felç, hepsi felç. Benim derdim

0: Ya Rabbi, senden bir mahkemeye rast geldim.
1: Evet.
0: Çıkamıyorum. Hiçbir mahkemeye ben gitmedim. Konsolos bana mahkeme gününü vermedi. Hı. Türkiye beni buradan alsın.
2: İnşallah Allah'ın izniyle ülkesine dönecek.
3: Peki, kara kutumuz artık Instagram. Türkiye'de internet üzerinden mesajlaşmada sosyal medya kanalları Instagram ve Facebook'un payı artarken WhatsApp'ın payı azaldı. İnternetten anlık mesajlaşmada en yaygın uygulama %58,5'luk oranla Instagram. Mesajlaşmada %58,5'luk oranla en yaygını Instagram. Instagram'ı sırasıyla Facebook, WhatsApp ve Telegram takip ediyor değerli dinleyiciler. O yüzden kara kutumuz artık Instagram diye yazılmış, başlık böyle atılmış. Ne kadar güvenilir olduğu konusu tartışmalı. Ben siliyorum arkadaş, sen siliyorsun da o siliyor mu? Yani ana serverda, ana bilgisayarda onlar siliniyor mu? WhatsApp'ın patronuyla da aynı adamlar oldukları, 3 aşağı 5 yukarı kafa yapılarının da aynı olduğu düşünüldüğünde bence o kadar emin olma. 26 il başkanı görevden alındı. CHP'de henüz yeni parti kurulmadı ama parti neredeyse fiilen bölünme noktasına geldi. Parti grubundaki ayrışma WhatsApp üzerinden de iletişime yansıdı. Özgür Özel cephesi yürüyüş, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise devrim adıyla uygulamada bir grup oluşturmuş. Özgür Bey'in grubunun adı yürüyüş, Kemal Bey'in grubunun WhatsApp grubunun adı ise devrim. Daha orada bile çatışma ve savaş var. Milleti seçeneksiz bırakmayız diye isimse CHP'nin grup başkanı Özgür Özel. Dünkü meclis grubu toplantısında partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ancak işgal bitmezse de milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır diyor. Diyor da Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi tanıyan isimlerden biridir Barış Yarkadaş. Özgür Özel ve arkadaşlarının yola çıktıkları ilk baştaki gibi 100'e yakın milletvekilini bulsalar da eğer bu partiyi aynı gün kuracaklarını söylüyor. Fakat diyor, zaman geçip konular açıklığa kavuştukça, vekillerin görüşleri netleştikçe bu sayının en fazla 50'de kalacağı, hatta iddialara göre 43-44 civarında takıldığı söyleniyor diyor.
4: Özgür Özel ve arkadaşları eğer ilk başta yola çıktıkları gibi 100'e yakın ya da 100 milletvekilini bulsalardı zaten bu partiyi aynı gün kuracaklardı. Fakat zaman geçtikçe, konular biraz daha açıklığa kavuştukça ve milletvekillerinin görüşleri de netleştikçe bu sayının en fazla 50'de kalacağı, hatta bazı iddialara göre 43 ile 44 arasında bir yerde takıldığı ifade ediliyor.
3: Peki devam edelim. Çarpıcı bir yazı var şu anda elimizde, sizinle paylaşmak istediğimiz Haber7.com yazarlarından Ferman Karaçam dile getiriyor. Şöyle demiş: zengin Ermeniler, önce temizlik ve CHP. Biraz sabredin, anlatacağım. Biliyorsunuz son günlerde siyasetin ana muhalefet tarafında arınma, temizlik gibi kavramlar var. Bir de şu var: terör devleti ve soykırımcı İsrail hükümeti 1915 yılında yaşanan olayları Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı aldı. İsrail kabinesi Dışişleri Bakanı Sar'ın sunduğu teklifi 28 Haziran 2026 tarihinde oy birliğiyle kabul etti. Bizim tarafsa bu konuya çok sert tepki gösteriyor. Peki, Dışişleri Bakanlığı'nın bu dediklerine benim hiçbir itirazım yok. Fakat terör devleti İsrail'in bu kararı almasında zengin Ermenilerin acaba hiç mi payı yok? Var. Hem de terör devleti ve soykırımcı İsrail'in payı kadar en az onların da payı var. Başka kimlerin payı var peki? Nereden çıktı, kim bu zengin Ermeniler diyeceksiniz. Onu da meşhur solcu gazeteci Ahmet Emin Yalman anlatsın. Hani şu merhum Üstad Necip Fazıl'ın "Ey millet, uyumayın, ayağa kalkın" dedik, bir kişi sesimizi duydu, o da amuda kalktı dediği rahmetli Hüseyin Üzmez tarafından kurşunlanan gazeteci Yalman var ya, o. O zamanın Vatan Gazetesi'nin başyazarı Ahmet Emin Yalman, 22 Kasım 1952 gecesinde Malatya'da 18 yaşında bir lise öğrencisi olan Hüseyin Üzmez tarafından tabancayla çoğu ellerine rastlayan 7 kurşunla vurulmuş, karın boşluğuna denk gelen kurşunlar ameliyatla alınmıştı. Yalman, dönemin Demokrat Parti iktidarına karşı sert eleştiriler yapan, dini akımlara karşı çıkan, Kemalist devrimleri savunan yazılarıyla tanınan biri. Gelelim konuya. Yıl 1924'ün 2 Nisan'ıdır ve CHP iktidardadır. Zamanın gazetelerinde bir manşet var. Ermeni zenginleri fırtınası. Zengin Ermenilerin memlekete dönüş meselesi gündemin ilk sırasındadır. Mesele şudur. 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı esnasında kısa bir süreliğine ateşkes olmuştur ve bundan faydalanan zengin Ermeniler yabancı pasaportlar alarak bu sayede yurt dışına çıkmışlardır. Böylece bunların malları da metruk mal sayılmıştır ve hükümet tarafından el konulmuştur. Bunun üzerine Türkiye'ye girmeleri yasak olan bu zengin Ermeniler CHP'li bazı bakan ve milletvekilleriyle irtibata geçerek rüşvet karşılığında mallarını geri almak ya da satıp paraya çevirmek üzere harekete geçerler. Zengin Ermeni ailelerden Yaron Değirmenciyan, Karnik Sebuhyan, Gümüş Gerdanyan gibileri Türkiye'ye girince onların ardından Cevzeviyan, Narlıyan aileleriyle beraber birçok zengin Ermeni daha iktidardaki CHP'nin üst yöneticilerine rüşvet vermeye kalkınca basının bundan haberi olmuş ve manşetlere yansımış. Kendisi de Vatan Gazetesi'nde başyazar olan Yalman'ın ve diğer gazetecilerin aktardığına göre ortada büyük paraların döndüğü rüşvet olayına adı karışan üst düzey CHP'li yöneticiler var. Mesela Şeriye ve Efkaf Vekili yani Adalet Bakanı Mustafa Necati Bey, o zamanki adı Karesi olan Balıkesir Milletvekili Ahmet Süreyya Özge Evren Bey, daha sonra adının rüşvetçi olarak duyulması üzerine görevinden istifa eden dönemin İçişleri Bakanı Ferit Tek Bey. Gayrimüslim olan bu insanların parayı doğrudan bakanlara elden vermemiş, paralar İstanbul'da aracı şebeke olarak çalışan avukatlar, eski bürokratlar, polis müdürleri vasıtasıyla Ankara'daki siyasilere ulaştırılmıştır. Dönemin İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü soruşturmaya göre rüşvet fonunda toplanmasında ve dağıtılmasında kilit rol oynayan aracılar da var. Mesela avukat İhsan Bey, eski emniyet müdürü Tahsin Bey vesaire. Gelelim CHP'li üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek Türkiye'deki servetlerini yeniden elde etmek isteyen diğer zenginlere. Ermeni iş insanı Sarraf Leon Efendi, Mihran Efendi, Ohannes Efendi, Bozodaki, Andonis Bozodakis ve diğerleri. Milli mücadele döneminde işgalcilerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle vatan haini ilan edilerek sınır dışı edilen çok zengin bir Rum armatör ve iş insanı, Türkiye'deki devasa fabrikalarını, madenlerini, mülklerini geri alabilmek ya da satabilmek için dönemin CHP'li siyasetçilerine ulaştırılmak üzere en büyük parayı onun gönderdiği söylenir. Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin bazılarının zengin Ermenilerin para karşılığında Türkiye'ye girişinin önünü açtıkları duyulunca CHP iktidarının yanlısı Vatan Gazetesi'nin başyazarı Yalman 10 Nisan 1924 günkü Vatan Gazetesi'nde önce temizlik başlığıyla hem hükümeti uyarıyor hem de yolsuzlukların alıp başını gittiğini vurguluyor ve şu cümlelerde onun: "Yolsuzluğun yalnız 3 Ermeni zenginle ilgili olmadığını, daha küçük çapta yolsuzlukların haddi hesabının bulunmadığını, yolsuzlukların cezasının tarih tarafından mutlaka vereceğini dile getirir." Diğer meseleler gibi Ermeni zenginleri meselesi de kapatılmak üzeredir. Kabine gayet yanlış olarak bu meseleyi Halk Partisi grubunun huzurunda güven meselesi yapar, reylerin açıkça belirlenmesine engel olur. Aslında CHP iktidarının daha birinci yılında yani 24 yılında bu olayın patlak vermesi yukarıda anlattıklarımla bugün yaşadıklarımız şunu gösteriyor bize. Kurulduğundan beri hep zenginliği ve zenginleri önemseyen, oylarını da zengin muhitlerden alıp fakir edebiyatı yapan CHP, daha koltuğa oturur oturmaz rüşvet, irtikap, yolsuzluk, talan, ihaleye fesat karıştırma ve soyguna başlar. Bugünlerde neden her gün bir CHP'li belediyenin soruşturmaya uğradığını soranlara en güzel cevap işte böylece verilmiş olur. Siz bakmayın, Kılıçdaroğlu'nun arınmadan, temizlikten söz etmesine bu zihniyet değişmedikçe soygunlar da sürecektir diyor Ferman Karaçam Haber 7'de.
1: 7 gün 7 sabah.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
7: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
1: Burası Radyo 7. Radyo 7.
8: Reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Katıldığı son Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Fas, 2026'da Hollanda'yı eleyerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Kuzey Afrika ekibinin yanı sıra Güney Amerika ekibi Paraguay'da bir başka Avrupa ekibi Almanya'yı saf dışında bıraktı sevgili dinleyiciler. Faslılar çok büyük sevinç yaşadı. Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular takım halinde secdeye gitti, galibiyeti kutladı, şükretti. Penaltı atışları öncesinde de Fas takımı yedek kulübesinde hep birlikte dua etti. O anlarda kameralara yansıdı. Ben gurur duydum doğrusunu isterseniz. Günün programından bahsedelim. Meksika Ekvator'la karşılaştı sabaha karşı. 2-0'la geçti Meksika Ekvator'u. Fransa İsviçre'yi 3-0'la geride bıraktı ve üst tura yükseldi. Bugün akşam iki maç daha var. Saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo oynayacak. Belçika ile Senegal'in mücadelesi ise saat 23'te değerli dinleyiciler. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu kuralının değiştirilmesi yönündeki beklentisine olumsuz yanıt verdi. Federasyon 2026-27 sezonunda uygulanacak olan 10+4 yabancı oyuncu sisteminde değişiklik yapılmayacağını açıklarken kararın bir sezon önceden belli olduğu belirtiliyor. Yani 10+4 kuralı değişmiyor. Kulüplerin haberleri var. Yıldırım golcü Geseri, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 30 yaşındaki golcü için resmen devrede. Serho Gisori'nin transferini bitirmek için devreye girdi Aziz Yıldırım. Alman kulübü 40 milyon avro istiyor. Kanarya ise 35 öneriyor değerli dinleyiciler. Bu arada Galatasaray'da John Duran gerçekleşiyor. Kolombiyalı golcünün Okan Buruk'la görüşerek üst seviye performans vereceğim dediği kaydediliyor. Tecrübeli hoca evet derse eğer, Fenerbahçe'nin oyuncusu John Duran artık sarı kırmızılı takımın Galatasaray'ın oyuncusu haline dönüşecek. Ve Fernandes, Galatasaray dünyaca ünlü orta sahanın peşinde. Manchester United'da çıktığı 35 maçta 9 gol atıp 21 asist yaparak rekor kıran 31 yaşındaki yıldız için Dünya Kupası sonrasında 30-35 milyon avroluk bir teklif yapılacak. Yıllık 10 milyon avro önerilecek olan Fernandes, Portekiz'de Dünya Kupası'nda yer alan isimlerden biri.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Banka yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
2: getir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çek.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometreleri, Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometreleri, Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Ekonomi dünyasındayız ve beraber yürüyoruz. Amerikan dolarının 46-67 bandında olduğunu söyleyelim önce. Dolar 46-67'de. Avro ise 53-28'de. 53-28. Sterlin 61-84'ler civarında. 61-84'lerde. Borsa İstanbul 100 Endeksi dün yaklaşık 61 puanını daha kaybetti ve günü 14.121 puanla tamamladı. 14.121'le. Bugün de yakından takip edeceğiz Borsa İstanbul 100 Endeksini. Altından haber verelim biraz. Serbest piyasada şu anda 1 gram altının satış fiyatı 6037 liradan gerçekleşiyor. 6037. Şubat'ta 8200'ler, 300'ler, 8500'leri telaffuz ediyorduk. İnanılmaz değil mi efendim? Şu anda 6037 liralar seviyesinde gram altının satışı. Alışına gelince o 5000'lerde. 5920'ler, 5930'lar seviyesinde. Çeyrek altının satışı 9847 lira. 9847. Yarım altının satışı 19653 lira. Tam altının satışı 39236 lira. Ata altını ise 40257 lira. Gümüşe bakalım. Gümüşün gramı 86.49 bandında ve Brent petrolün varil fiyatı da 73 dolar 45 sent civarında.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Sevgili dinleyiciler, akaryakıt fiyatlarında bir gerileme var mı sorusu bize çoklukla ulaşıyor. Şu anda da o mesajlardan biri karşımızda. 2 Temmuz itibariyle LPG'de nispi bir gerileme olacağına dair bilgiler veriliyor. 0.52 kuruş olarak zikrediliyor. LPG'de yani likit petrol gazında yani otogaz grubunda fiyat düşüşü bekleniyor. 2 Temmuz çarşamba günü itibariyle sevgili dinleyiciler, 1 Temmuz çarşamba günü itibariyle yani bugün itibaren bir indirim bekleniyor. Şu anda resmileşmiş olmasa bile 0.52 lira olarak pompaya yansıyacağı dile getiriliyor. Malum bugün ayın 1'i 1 Temmuz ve günlerden de çarşamba. 0.52 kuruş sadece o kadar. Devam edelim hayatın içinden haberlere. Konuttaki talepten bahsedelim. Konut alımına yönelik talep yüksek ancak satışlarda durağan bir döneme girilmiş vaziyette. Satın alma kararlarını etkileyen 3 temel etken olduğu görülüyor konuttaki satışı. Bu etkenlerin başında yeniden yükselişe geçen konut kredi faiz oranları var. Altın fiyatındaki düşüşle alıcı ve satıcı arasındaki fiyat beklentisi de farkı oluşturuyor. Yılın son çeyreği ise bu işte daha belirleyici olacakmış gibi gözüküyor. Konut almak nerede? Biz kiraya yetişemiyoruz diyenler için kira ortalamasını İstanbul'da Kadıköy ve Beşiktaş yükseltiyor. Böyle bir istatistiki araştırma var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan yeni kiracı kira indeksine göre Türkiye genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama aylık kira bedeli 24.179 liraya ulaştı. Türkiye geneli ortalaması bu. Ev 100 metrekare, kirası 24.179 lira. Sizin ev kaç metrekare ve ne kadar kira ödüyorsunuz? Belki ondan da bizi haberdar edersiniz. Ha bu arada nerede olduğunuzu da yazın bir zahmet. İstanbul'da mısınız? Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Bakırköy'de, Eyüp Sultan'da, Bayrampaşa'da, Ankara'da mısınız? İzmir'de misiniz, Konya'da mı, Edirne'de misiniz, Malatya'da mı, Trabzon'da mısınız, Kastamonu'da mı, Diyarbakır'da mısınız, Elazığ'da mı, Antalya'da mısınız, Mersin'de mi? Her birini yazın ve biz de görelim ne ödüyorsunuz, ne kadarlık bir metrekare fiyata. Veriler kiralık koyun piyasasında fiyatların yüksek seyrini koruduğunu ortaya koyuyor. Verilere göre İstanbul en yüksek kira bedellerine sahip olan il. Mega kentte geçen yılın son çeyreğine nazaran kira fiyatlarında yaklaşık %10'luk bir artış gerçekleşti. 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40.453 lira. İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 40.453 lira. Uzmanlara göre İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe var: Kadıköy ve Beşiktaş. İstanbul'un ardından Muğla 33.138 liralık kira ortalamasıyla ikinci sırada yer alıyor. Muğla'yı 26.579 lirayla İzmir takip ediyor. 25.095 lirayla Antalya, 24.679 lirayla Çanakkale onu listede takip ediyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, enflasyonun %30'larda olduğunu ancak İstanbul'daki kira artışlarının yıllık yaklaşık %10 olduğunu dile getiriyor. Kiralık konutlarda durgunluk olduğunu söyleyen Aşa, bir ev 3 aydan aşağı tutulmuyor artık. Eskiden 30 gün olan ilan süresi şu anda 90 günlere çıktı. O yüzden ev sahipleri bir an evvel vereyim diye bir düşünceye girebiliyor diyor. Benim bildiğim bazı ev sahipleri de var. Arkadaş, akmaz kokmaz, başımı da derde sokmaya gerek yok, İhtiyacım da yok, dursun diyen ev sahipleri de var. Bu da başka bir bakış açısıyla başka bir anlatış. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Haziran ayı enflasyonu biliyorsunuz 3 Temmuz'da açıklanacak. Malum bugün Temmuz'un biri. Haziran ayı rakamının da netleşmesiyle SGK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam tutarlarının da %17.77 seviyesinde olması bekleniyor. Ben 18'in üzerinde diye öngörüyordum ama 17.77 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Memur emeklileri ise tahminen %14 civarında zam alacak.
0: İlk 5 aylık enflasyon verimiz kesinleşti. Buna göre 16.61 SSK Bağkur emeklilerinde, 12.41'de emekli sandığı emeklilerimizde, yani memur emeklilerimizde artış cepte diyelim. Haziran ayı enflasyonun %1-1.5 civarında çıkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede de %18 civarında SSK Bağkur emeklilerinde, 14 civarında da emekli sandığı emeklilerimizde maaş artışı olacak. Bugün itibariyle 20 bin lira olan en düşük emekli maaşını da 23.500-24 binler seviyesinde bekliyoruz. Emekli sandığı, yani memur emeklilerimizde 27.890 lira olan en düşük maaşı da 31.500-32 bin bandında bekliyoruz.
9: Mesajlar geliyor. Türkiye genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama aylık kira bedeli 24.179 lira seviyesinde demiştik. İstanbul'da bu biraz daha fazla. 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki kira bedeli 40.453 lira seviyesinde. Gönderdiğiniz mesajlardan aslında Türkiye'nin ortalamasını bulabiliyoruz. 24.179'a yaklaştığını anlayabiliyoruz. Mesela Osmaniye'de dinliyor bizi Hasan Bey. Selamlar gönderelim. Hasan Taş 3+1, ben Osmaniye'de 30 bin lira ödüyorum diyor. Bir de tabii aidat kısımları var. O da bambaşka bir sorumluluk. Omuzlarımızda yüklü haliyle. Ankara Sincan'da 24 bin lira ödüyorum diyor. 115 metrekare bir daire Hakan Bey gönderdiği mesajında. Antalya'da ben merkezde oturuyorum demiş dostumuz. Antalya'dan Resul, 140 metrekarelik bir evim var ve şu anda kiram 10 bin lira. Resul Bey maşallah, Allah korusun, duymasınlar diyelim ve devam edelim. Elazığ'da Murat Bey bizi dinliyor. Ben 6 yıllık kiracıyım. 130 metrekare bir evim var. 13.500 lira ödüyorum. Burada Elazığ'da 130 metrekareye 13.500. Ama buradan çıkarsam 18 ve 25 arasında olacağını düşünüyorum demiş. Bir de İzmir'den fiyat aldık. Mesajlar geliyor, sizden fiyat alıyoruz daha doğrusu. Şahin Bey, şu anda 5 yıldır neredeyse aynı evdeyim. 19 bin lira oldu. Şu anda kira artış oranını resmi kanunla iş yürüse, yüzdeler öyle devam etse her iki taraf açısından da daha iyi olacak diyor. O da Şahin Bey'in kanaati, görüşü diyelim ve devam edelim efendim. Malatyalı kiraz üreticisine lütfen kulak veriniz. Zira yıllardır babadan dededen bu işi yaptığını söylüyor ama bizar. Diyor ki 3 bin lira yevmiye veriyorum kiraz toplamak için ama yok, İşçi bulamıyorum. Malatya'nın tescilli dal bastı kirazında hasat dönemi. Kilogramı 70 ile 120 lira arasında alıcı biliyor, buluyor bu kiraz. Aromasıyla ünlü bir kiraz. Her geçen gün talebi artıyor. Üreticiler günlük 3000 lira yevmiyeye rağmen çalışacak işçi bulamamaktan yakınıyor.
2: 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yani kirazın güzel bir görünümü var, güzel bir meyve. Talep de çok. Yalnız kirazın belli sorunları da var. Bu son yıllarda bir kurt meselesi çıktı. Kiraz ağaçlarının dibinde oluşuyor. Bu temmuz böceğinin otların arasında lavra bırakmasıyla ağaçların dibinde genellikle oluyor. Eşildiği zaman çıkıyor bu. Çok tehlikeli bir kurt ve ağaçların kökünü yiyor. Şu anda Gündüzbey'de bu sorun mevcut. Hemen hemen her bahçede var. Kiraza talep çok. Kalifiye işçi yoktur. İşçi bulamıyoruz. Bugün bir kiraz hasatı için gelen işçi 3000 lira para istiyor. Bunun yemeği şuyu buyu 3000, 3500, 4000 lirayı buluyor. Bugün 50 kilo kirazı derer önüne bırakır gider. Kalifiye işçi bulamazsın. Bunun hesabını siz yapabilirsiniz.
9: Özel tasarım mobilyalara 13 milyon lira ödemişler. Lüks sevdası bitmek bilmiyor. Bakın bunun partilisi falan da yok. A'dan B'ye, C'den Z'ye hepsi için söylüyorum. Emanetçi olduğunuz, bir süreliğine sadece görev ifa ettiğiniz o koltuklar, o makamlar, o lüks araçlar var ya, koca koca binalar. Sizin şahsi malınız olmadığı gibi siz görevli olduğunuz, hizmet etmek üzere seçildiğiniz, atandığınız, görevlendirildiğiniz, tayin edildiğiniz yerlerde millete hizmet etmek üzere oradasınız ya, yapmayın. Kamu kaynaklarını bu denli israf etmeyin. Bir kuruşu eğer işin saparsa, amacının dışına çıkarsa bunun çok büyük vebali var. Ah ederler, ah da adamın yanına kar kalmaz. Özel tasarım mobilyalara 13 milyon lira ödemiş CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu. 13 milyon 599 bin Türk lirası ödemiş. Belediye bütçesinden tabii canım. Gayet tabii canım, şahsi bütçesinden falan değil. Devletin tüm kurumları kemer sıkarken, ki burada da soru işaretleri var. İçinde tüy bitmemiş yetimin hakkı olan belediye bütçesini adeta talan etmeyi alışkanlık haline getirenler. Ben ila nihai buradan gitmem diyenler. O kadar başarılıyım, o kadar harikayım ki benden vazgeçilemez diye düşünenler. Düşünenler sizi ilk kalemde silerler. Yani ilk saniyede gönderilecekler listesini alırsınız, topun ucuna konursunuz ve bum diye patlatırlar. Parçanız olmaz, hatırlayanınız olmaz. Bu benim içimde geçerli, senin için de geçerli, bana bir şey olmaz diyen için de geçerli, sana bir şey olur. 16 milyon dolar futbolculara dağıtılacak. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, turnuvaya erken vedaya rağmen FIFA'dan gelen 14 milyon dolara 2 milyon dolar daha eklenip futbolculara dağıtılacağını söylüyor. A Milli Futbol Takımı'nın performansını biliyorsunuz. Yani o 16 milyon doların futbolculara dağıtılacağını, sözünden dönmeyeceğini söylüyor Futbol Federasyonu Başkanı ve bunun da ciddiyetle ancak ele alınacağını, ele alınması gerektiğini söylüyor. Milliler zaten mevcut durumda yeni bir talepte bulunacak gibi bir ruh haline sahip değiller. Ne oldu primler diye soranlar olabilir. Kupada tarih yazan Fas'ın kaptanı Hakimi aldığı primlerin tamamını muhtaçlara dağıtacak. Bizimkiler niye ses seda çıkartmıyor? Bakın, Fas'ın kaptanı aldığı primlerin tamamını muhtaçlara dağıtacak. Bizimkisi olsa olsa başarısızlığın ödüllendirilmesi paragrafıyla değerlendirilebilir. Futbol Federasyonu Başkanı, FIFA'dan Dünya Kupası'na katılım payı olarak gelen 14 milyon dolarlık prime 2 milyon dolar da kendilerinin eklediğini, elemelerde yer alan oyuncularla birlikte takıma toplam 16 milyon dolar prim dağıttıklarını söylüyor. Hacı Osmanoğlu ayrıca kamuoyunda çok konuşulan villaları da teslim edeceği taahhüdünü yineliyor. Bir başka deyişle, kupadan erken elenerek büyük hayal kırıklığı yaşatan oyuncular, milli oyuncular başarısızlığın ödülünü aldı, prime doydu. Niye böyleyiz biz? İfratla tefrit arasında niye gidip duruyoruz? Yani eve erken dönen en pahalı takım olmayı ne hakla başarıyoruz ve hazmediyoruz ki? Şimdi mesela Dünya Kupası'nda yoluna devam eden takım ve oyuncular var. Bizimkilerle arasında garip bir dengesizlik olduğu anlaşılıyor. Bizim oyuncularımız 16 milyon dolarlık dev primden tek kuruş bağışlamadı şu ana kadar. Belki bu haberden sonra bağışlarlar. Hani belki utanılır. Dünya yıldızı kazandıkları halkıyla paylaşan oyuncular var. Prim kültürünün en kurumsal olduğu yerlerin başında İngiltere geliyor. 2007 yılından bu yana süregelen bir anlaşmayla milli forma altında kazandıkları bütün maç başı ücretlerini ve turnuva harcılarını doğrudan England Football Foundation'a, yani altyapılara aktarıyor İngiliz milli oyuncular, futbolcular. Geçmiş turnuvalarda Kyle Mbappe şampiyonluk primini engelli çocukların spor yapabilmesi için bağışladı. Fas'ın kaptanı Eşref Hakimi 2022'deki turnuvada bütün Dünya Kupası gelirinin ülkesindeki yardıma muhtaç ailelere dağıtımını sağlamıştı. Hakimi'nin kendi adına yetimler için kurduğu Eşref Hakimi Foundation yardım fonu da var. Hakimi gibi birçok dünya yıldızı federasyonlarından gelen başarı ödüllerini doğrudan sosyal sorumluluk projelerine aktarıyor. Türk oyuncuların bu devasa bütçeden herhangi bir hayır kurumuna veya altyapı kulüplerine bağış yaptığına dair herhangi bir resmi açıklama yok. Öyle. Maalesef şampiyonadan erken dönen millilerimiz primler konusunda da çok ketum gözüküyor. Şanlıurfa'da dinliyor bizi Mehmet Mahmutoğlu. Bu milyon dolarları bir zahmet evsiz olanlara versinler diyor. Yani kamuoyunun beklentisi bu. Kimse de rahatsız olmaz. Sokakta ihtiyacı olan, mağdur durumda olan, çoluğuna çocuğuna bakmakla mükellef olan, çok zor fiziki şartlarda, hayatta, ayakta, namusuyla, şerefiyle, izzetiyle yaşayabilmeye çalışanlara verilsin diyor. Haksız mı? Hayır canım, haksız olur mu? Fevkalade haklı. Peki, Kestel'de bizi dinliyor dostumuz, selamlar göndermiş. Vaosun, burada 20 bin lira kira ödüyorum diyor. Bir başka dostumuz Almanya'dan takip ediyor. Osmaniye'deki evinin bedelinden bahsetmiş, kira bedelinden 30 bin lira. Hani Türkiye ortalamasının 24.179 lira olduğu şartlarda. Kuzeyden güneye, küçük ilden büyük ile, büyük şehirden kasabaya kadar ortalamanın 24.179 lira olduğu şartlar içerisinde kendi evinin vaziyetini böyle anlatıyor. Bir başka dostumuz, bir başka dinleyicimiz bizi köy evimizden takip ediyorum Ankara Beypazarı'ndan diye yazmış. Peki, çok teşekkürler Bilgen'e. Bir başka dostumuz, ben de 22 lira ödüyorum Nilüfer'e, Bursa Nilüfer'e taşındım demiş. Metrekaresi 120 metrekare diyor. Fiyatı da 22 bin lira seviyesinde diye yazmış. Siz yazmaya devam edin, biz ara ara onları paylaşmayı sürdürürüz evvelallah. Şimdi bir başka hesap haberi. Hırsızlığı anlat ama şu ana kadar anlatmış değil. İmamoğlu'nun kara kutusu diyerek tanımlanıyor. Murat Ongun toplam 414 sanığın yargılandığı asrın yolsuzluğu davasının 59. duruşmasında yolsuzluklar konusunda yöneltilen sorulara cevap vermek yerine bol bol laf cambazlığı yaptı. İddianamede örgüt yöneticisi olarak geçen rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmayla suçlanan Murat Ongun, TRT'den canlı yayınlansın dediği dava esnasında hakkındaki şaibe iddialarına cevap vermek yerine adeta masal anlattı. Şimdi İBB iştiraklerinden biridir Medya AŞ. Onun başındayken türlü usulsüzlüklere imza atan ve 779 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Murat Ongun, eşi üzerinden yönettiği rüşvet ağını, Raffles Otel'de ağırladığı kadınları, kendisine doktor olarak tanıttığı partileri, 350 bin lira maaşla kirası 400 bin lira olan lüks villada nasıl oturduğunu anlatmak yerine iddianameyi sulandırmaya çalıştı. Ongun'un üzerine örtmeye çalıştığı iddialardan bazıları şöyle. Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem, Ongun'un şirketi BYZ Sanat Tasarım Limited şirketine belediye iştiraki Medya AŞ'den ihale alan Event, Aktif Spor, Aslım Reklam ve diğerleri yüklü ödemeler karşılığında hesaplarına para gönderilmiş. Zeynep Ongun, Medya AŞ'ye iş yapan firmalardan hesabına gelen ödemeler için fatura karşılığı takı, boncuk ve benzeri ürün satışlarından elde ettiği gelir diyerek savunma yapmış. Ancak firmaların yöneticileri Ongun'dan takı ve boncuk almadıklarını, Emrah Bağdatlı'nın baskısı sebebiyle para göndermek zorunda kaldıklarını söylüyor. Cevap bekleyen iddialar var. Yani boncuk boncuk sorular arka arkaya dizilmiş. Lakin cevapları da aynı usulle dizilmiş diyemiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısındaydı. NATO zirvesi öncesinde önemli mesajlar verdi Devlet Bahçeli. NATO'da Türkiye'nin olmadığı bir denklemin çökeceğini söyledi. DEM Parti'de de gündemde NATO zirvesi var.
3: NATO Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak, kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer.
10: DEM Parti meclis grubunda da gündem NATO zirvesiydi.
11: Zirve daha başlamadan Ankara neredeyse bir açık cezaevine çevrildi. Bir zirveye mi hazırlanıyor Ankara, bir savaşa mı hazırlanıyor? Emin olun anlamakta güçlük çekiyoruz.
9: Her şeye muhalif. Ankara taksilerine NATO ayarı, kıyafetler değişti. Ankara tüm birimleriyle NATO zirvesine hazırlanıyor. Ülkeye giriş yapan yabancıların ilk iletişim kurduğu kişiler arasında yer alan taksiciler özel hazırlıklar yapıyor. Zirve öncesinde planlamalarını tamamladıklarını söylüyor Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner. Ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek maksadıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydediyor. Yiğiner, diplomatik delegasyonlara ve yabancı gazetecilere Ankara'nın ve Türkiye'nin tanıtımıyla Türk misafirperverliğinin yansıtılması açısından kritik bir rol üstleneceklerini de söylüyor. Havalimanlarında, zirvenin düzenleneceği bölgede, protokol güzergahlarında, delegasyonların konaklayacağı alanlarda kırmızı alan uygulamasının yapılacağını hatırlatan Yiğiner, ülkemiz açısından önemli bir toplantı. NATO zirvesinin ülkemizde, özellikle de Ankara'da düzenlenmesi bizi heyecanlandırdı. Araçlarımızı temiz ve bakımlı hale getirdik. Şoförlerimiz gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek. Türk kültürünü tanıtmak amacıyla araçlarımızda lokum, kolonya ve sıcak hava sebebiyle soğuk su ikramında da bulunacağız. Hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz diyor. İkramlıklar hazır. Havalar sıcak ya. İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerden başlayarak artan sıcaklıklarla beraber kişisel bakım da tabii ehemmiyet kazanıyor. İnsan çok çabuk terliyor. Bunun getirdiği bazı rahatsızlıklar da olabiliyor. Kişisel bakımı bu çerçevede de ele almak lazım. El yüz temizliğinden saç tıraş temizliğine kadar, düzgünlüğüne kadar, beden temizliğine kadar ve o koku meselesine kadar her şeyi halletmemiz gerekiyor. O küçücük alanda kimse kimseyi, sadece NATO zirvesi içinde söylemiyorum, genel itibariyle söylüyorum, rahatsız etmesin. Bu takside de geçerli, dolmuşta da geçerli, metroda da geçerli, metrobüste de geçerli. Bu camide de geçerli. Ya ne kadar önemli değil mi efendim? Bir bankada da geçerli. Yanı başımda sıra bana geldiği halde yaydığı hiç de hoş olmayan koku nedeniyle bankanın diğer köşesine gittiğim günleri, sıramı başkasına verdiğim günleri de hatırlarım. Kimse kimseye bu işkenceyi yapmasın efendim. Atlı polisler devriyede. Ankara'da, başkentte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan atlı polisler NATO zirvesi kapsamında Kızılay ve Kuğulu Park'ta devriye görevini yapıyor. Atlı polis birliklerinde görevli farklı ırklardan 22 at var. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde asayişin sağlanmasına katkı sağlıyor. Ankaralılar atlarla fotoğraf çektirme imkanı bulurken çocuklar da güzel hayvanları yakından görme fırsatı buluyor. Bizim genetiğimizde de hani atın yakınlığı ve yatkınlığı meselesi var. Bu da tamamen yaratılışsal bir şeydir yani. Hatta lütuftur. Öyle diyelim ve devam edelim. Peki efendim. Diğer haberler. Çarpıcı, önemli diğer haberlerle sürdürelim turumuzu. WhatsApp'la ilgili haberler var. WhatsApp'ın artık numaralar üzerinden değil de isimler üzerinden çalışacağı ve bunun aslında bazı şeyleri gizlemek için sebep olabileceği, vesile olabileceği ama buna karşı mağduriyetlerin de yaşanabileceğine dair uyarılar yapılıyor. Ali Murat Kınık'ın bu konuda haklı uyarıları var. Herkesin çok daha dikkatli şekliyle o yazışma programını kullanması gerektiğini söylüyor sevgili dinleyiciler. WhatsApp grubu meselesinde. Bu arada Instagram'da da artık bizim kara kutumuz hüviyeti taşınıyor. Çünkü WhatsApp'ın payı azalırken internetten anlık mesajlaşmalarda en yaygın uygulama %58,5 oranla Instagram olmuş vaziyette. Instagram'ı sırasıyla Facebook, WhatsApp ve Telegram takip ediyor değerli dinleyiciler. Ancak hani Instagram'a itibarımız vardır, WhatsApp'a yoktur ya da diğerlerine yoktur da bunlara vardır diyeceğimiz cinsten de bir kararımız yok. kanaatimiz yok. WhatsApp grubu kapışması da çok ilginç. CHP'de henüz yeni parti kurulmadı ama parti neredeyse fiilen bölünme noktasına geldi. Parti grubundaki ayrışma WhatsApp üzerinden de iletişime yansıdı. Özgür Özel cephesi yürüyüş, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise devrim adıyla uygulamada bir grup oluşturmuş şeklinde. WhatsApp grubundan bahsediyorum gayet tabii. WhatsApp grubundan ama Kemal Bey kendisine WhatsApp grubu için devrim tercihini yapmış. Özgür Bey ise yürüyüş adını vermiş. Hangisi daha iyi yürüyecek, nereye doğru yürüyecek onu bilmiyoruz. Bu arada Anayasa Mahkemesi CHP'nin altı ok amblemini kullanan Cumhuriyetçi Milletin Partisi ile ilgili başvurusunu haklı buldu. Partinin amblemindeki CHP ile özdeşleşen altı ok işaretinin seçmeni yanıltabileceğine hükmeden yüksek mahkeme amblemin hükümsüz sayılmasını kabul etti sevgili dinleyiciler. Böyle bir parti de varmış bu arada. Cumhuriyetçi Milletin Partisi. CHP'nin altı okunu kullanamazsın diyor yüksek mahkeme. Saatin 8.30 olduğunu fark ediyoruz. Haberlerimize devam edeceğiz. Sizi bekliyoruz.
12: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
13: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
14: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
15: Yapın kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, yapın kredi.
16: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: %54'ü gösteriyor. İstanbul'da kent trafiği şu anda ve saat 8.35. Bakalım %54'ü nasıl özetleyeceğiz size. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde sorun yok ama Avrupa'ya geçişlerde sorun çok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette trafiği açık ve akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde ise Ayvansaray istikametini, yönünü yoğunlar içinde sayalım. Yoğunlar sadece bununla sınırlı değil. Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, yine Tem'den Ataşehir'e Şehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve Kartal'dan Kozyatağı'na kadar yoğun trafik devam ediyor. Yine E5 üzerinde Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan bölümse rekor yoğunluğa sahip ve maalesef trafik kilitli ilerlemiyor. Tekrar edelim, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik kilitli ve ilerlemiyor. Yeşilköy-Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e, Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a Barbaros Bulvarı'na, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, ters istikamette Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da yoğun akıcı trafik devam ediyor. Demedi demeyin.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Yedi gün, yedi sabah. Ankara gündemi.
6: Başkent'teyiz. Arkadaşımıza günaydın diyelim beraber. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
7: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
6: Yeni bir aya başladık. 1 Temmuz Çarşamba sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
7: Öncelikle dün akşama dönelim. Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu Başkan Erdoğan. Türkiye'nin yeni dünya düzeninde her türlü senaryoya hazır olduğunu ifade etti. Gündeminde İsrail kabinesinin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan teklifi de vardı. 28 Haziran'da kabul edilmişti o. Erdoğan sert çıktı. Tarihimizde Nazi zulmünden kaçana sahip çıkma erdemi vardır. Bunu en iyi Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türk milletine iftira atanlar bilir cümlesini kullandı. Kabine sonrası gündeminde CHP'deki gelişmeler de vardı. CHP'nin kötü siciliyle hesaplaşması gerektiğini ifade etti Başkan Erdoğan. Yansımaları gün itibariyle takip edilecek. CHP'de ipler kopmaya yakın artık. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında mücadele zirveye çıktı. Özel yeni parti sinyali vermeyi sürdürürken Kılıçdaroğlu yönetiminden de yeni görevden almalar geldi. Özgür Özel dün grup toplantısında konuşmuştu. Milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi. Sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise disiplin kılıcını çekti yine. 26 il başkanını görevden almıştı. Gelişmeler yakından takip edilecek. Özgür Özel bugün mecliste olacak. Partisinin kurmaylarını, MYK'sını toplayacak. Gelişmeleri değerlendirecek, izlenecek, yol haritası belirlenecek. Meclis Genel Kurulu ise saat 14'te gündemindeki konularını görüşmek üzere toplanacak. Bugün iki partinin grup toplantısı var. İyi Parti ve Yeni Yol Partisi grubunun grup toplantısı gerçekleşecek meclise. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarını ve dijital riskleri araştırmak için kurulan komisyon bugün toplanacak. Dilekçe komisyonunda da bir etkinin olduğunu ifade edelim. Ankara'da Kırgızistan ile ortak koridor zirvesi var gün itibariyle. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kırgızistan mevkidaşıyla bir araya gelecek. Zirvede orta koridorun gelişmesi, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve iki ülkenin 5 milyar dolarlık ticaret hacminin hedefinin ele alınması bekleniyor bu zirvede. Ankara gündeminden son başlığımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına katılacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
6: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Biz alışkanlık yapmaya devam ediyoruz ama eksik olmayın, siz de orada varlığınızı sürdürüyorsunuz. Radyo 7 frekanslarında Türkiye'nin her yerinde varsınız. Mesela Ramazan kardeşimiz, dostumuz da var. Ramazan Çapar. Her yer sıcaktan kavrulurken biz Van'ın serin havasında sizlerle beraberiz diyor. Ve aleyküm selam diyorum, muhabbetle kucaklıyorum. Bir dönem beraber olduğumuz, derslerde, toplantılarda yan yana geldiğimiz değerli bir arkadaşımızdır Ramazan. Emin Kıratlı'ya çok teşekkürler. Ankaralıyım, şöyle etrafa bir bakıyorum. NATO güvenlik tedbirleri şemsiyesi altında günlük hayatı etkileyen falan bir şey yok. O eleştirileri yapanların büyük çoğunluğunda art niyet var diye yazmış. Mustafa Bülbül bizi dinliyor. Tokat merkezde oturuyorum ben. 2+1 dairem var. 14 bin lira ödüyorum. Tokat'ta ev kiraları da uçmuş vaziyette diyor. Yani Türkiye'de uçan o ev kiralarından haberdarız. Yani kuzeyden güneye, doğudan batıya. Lakin uçan sadece o değil. Yani ayrıca 14 bin lirayı da çok astronomik falan görmüyoruz. Yani Türkiye ortalamasının da 26 bin lira seviyelerinde olduğu hatırlanıldığında, Mustafa dostum, fena değil yani. Allah güç kuvvet versin, 14 bin liralarda ödemek nasip olsun. Nice zamanlarda ev sahibi olduğunu görelim, öyle diyelim. Veysel Durdu takip ediyor. Abi o 16 milyon dolar var ya, milli futbolculara federasyon tarafından verileceği söylenen 16 milyon dolar. O kadar çok iş yapılabilir ki, mesela 25 adet ilkokul yapılır diyor. Futbolcuların isimleri verilir diyor. Bak ne güzel örnek verdin. Hem futbolcular onore edilebilir, hem millet bundan mutlu edilebilir, sevindirilebilir. Hem yeni nesiller buradan yönlendirilebilir, kabiliyetleri tespit edilebilir, parlatılabilir. Hayırlı yayınlar diyor. Futbol Federasyonu'nun vereceği parayla alakalı olarak valla sizi takdir ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz diyor Bülent Bey. Estağfurullah, yani aklın yolu bir. Hani 16 milyon doların değerlendirilebileceği daha makul, daha normal, daha hak eden insanlar var. Bir dostumuz da WhatsApp'ta ne oluyor? Az evvel numara yerine isim dediniz diyor. Güvenlik açığı olur dediniz diyor. Vallahi olabilir. Yani işin içindekiler öyle diyor. WhatsApp kullanıcıları telefon numarası paylaşmadan adlarıyla bundan sonra iletişim kuracak. Özellik dolandırıcılığın önünü açabilir. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini değiştirecek önemli bir güncellemeyi hayata geçiriyor. Kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmak yerine oluşturacakları kullanıcı adları üzerinden iletişim kurabilecek. En fazla 35 karakterden oluşabilecek adlarla ünlü isimlerin taklit edilmesi de kısıtlanmış olacak. Hedef bu. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, telefon numarası gizlendiğinde dolandırıcılık mesajları çok daha kolay yayılabilir. Kötü niyetli kişiler tanınmış markaların isimleriyle insanları kandırabilir. Telefon numarasını gizlemek kullanıcıyı korurken suçluların gizlenmesini kolaylaştırmamalı diyor. Yeni sistemin güvenli şekilde uygulanabilmesi için Meta'nın önlemler alması gerektiği söyleyen Profesör Doktor Ali Murat Kırık, doğrulanmış hesap rozeti, güçlü kimlik doğrulama sistemi kötüye kullanılan hesaplara karşı muhakkak devreye alınmalı. Aksi halde kullanıcı adı sistemi dolandırıcıların işini kolaylaştırdığı söyleyen

0: O size iyi niyetle ya da kötü niyetle gönderim yapabilir. Bu durumda savcılık ve kolluk kuvvetleri WhatsApp'tan resmi olarak bilgi ister tabii. Bu süreç soruşturmaların uzamasına yol açabilir. Adaletin geç tecellisine neden olabilir. Bu WhatsApp'tan nedir bizim çektiğimiz arkadaş? Ya da diğerlerinden nedir bizim çektiğimiz arkadaş? Alternatifini üretme konusunda da maalesef kısır bir döngü içerisindeyiz ve öyle ilerliyoruz. Muhakkak büyük adımlar, büyük çözümler üretmek zorundayız. Yoksa piyasa onların ellerinde. Saat 8.44'ü gösteriyor. Bakalım ekonomi dünyasında neler var?
1: 7 gün 7 sabah. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Antalya Havalimanı'nda 5 ayda gelen ve giden yolcu sayısı 9.169.801 oldu. Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nde 300'den fazla yerli firmanın 12 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığı açıklandı. Şanlıurfa Viranşehir'de tarımsal sulama denetimlerinde toplam 4.400 kava gücünde 29 kaçak trafo tespit edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: İstanbul'da geçiş ücretlerine, köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberini daha önce aktarmıştık ama radyolarını henüz açan arkadaşlar bundan haberdar olmayabilirler. Ercan arkadaşın haberdar olmadığı gibi aktarayım size. Osman Gazi Köprüsü geçişi otomobiller için 995 liradan 1170 liraya çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 95 liraydı geçiş ücreti, 110 liraya yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yine 995 liraydı ücreti, o da 1170 liraya çıktı. Ankara-Niğde otoyolunda 740 liradan 925 liraya yükseldi sevgili dinleyiciler. Otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren net bilgiyi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden rahatlıkla görebilirsiniz diyelim ve devam edelim. Peki, Hakan dostumuz bizi Belçika'dan takip ediyor. Şu NATO düzenlemesi kadar insanımıza, kendi insanımıza da kıymet versek ne kadar güzel olurdu diye yazmış. Veriyoruzdur bence de, gösteremiyoruzdur belki. Adem Beşir bizi Sudan'dan dinliyor. Günaydın diyelim Adem Bey'e, Sudan'a da sevgiler gönderelim. Bakın, sınırları aşan bir yayın bu. Osman Çakar, Ankara Yeni Mahalle'de coğrafya öğretmeni Osman Hoca, eşiyle sabah sporunda, yürüyüşünde bizi dinliyor. Dursun Hanım Giresun'dan takip ediyor. Adem Bey yine bizi İzmir'den dinliyor. Ona da çok teşekkürler ve devam edelim. Ekonominin güven verdiğini söylüyor kaynaklar. İşsizlik oranı Mayıs'ta %8.2 olarak açıklandı. 37 aydır tek haneli seyrini koruyor. Dış ticaret açığı da yıllık bazda %15.6 seviyesinde oldu sevgili dinleyiciler. Bunlar sinyal anlamıyla iyi. Lakin hayatın yükü anlamıyla hani bizi değiştiren bir şarta ve orana sahip değil. Mayıs ayında işsizlik oranı %8.2. Gösterge 37 aydır tek haneli seyrini koruyor. Dış ticaret açığı da Mayıs'ta yıllık bazda %15.6 azaldı. 5 milyar 610 milyon dolara düştü değerli dinleyiciler. İthalatın da %10.8 seviyesinde gerilemeye başladığı ifade ediliyor haberlerde. Askeri hastaneler için ifadesi var MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. Askeri hekim ordusunun zaruret olduğunu söylüyor MHP lideri. Askeri hastaneler yeniden açılsın önerisinde bulunuyor.
3: Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayete erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarının, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır. Terörle amansız mücadelede, sınır ötesi şanlı operasyonlarda ve deniz aşırı mukaddes görevlerde Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev

0: yapması milli beka meselesidir.
1: Şimdi 3 gruba düzenlenen operasyondan bahsetmem lazım. Cebimize göz dikenlere yönelik olarak düzenlenen 3 farklı operasyon. 1. Yeni nesil suç örgütlerinin eleman bulmaya çalıştığı, gençleri suça itmek için çeşitli vaatlerde bulunduğu görülüyor ve 81 ildeki operasyonlarda 117 şüpheliye gözaltı kararı verildi. 78 kişi şu ana kadar yakalanmış durumda. Gençlere tuzak kuranlar. 2. Sahte altıncılar. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretip pazarlayan bir şebeke olduğu belirlendi. Kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan toplam 71 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bu piyasanın oyuncuları bunlar. Yani mesleğin içindeler. Ancak illegal işlere girişmiş isimler. Atölyeciler, çantacılar, kalıpçılar, kuyumcular. Yani bu işten anlayan kişiler. Herhangi bir insanın bunu yapabilmesi öyle çok kolay değil. Çünkü birebir taklitleriyle beraber vatandaşın kandırılmasını ancak bu işin içindeki kıvırabilir, yapabilir. Sahte altıncılar 10 ilde en az 71 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ve 3. Yasa dışı bahis meselesi. MASAK, yasa dışı bir bahis çetesinin İstanbul dahil 9 ilde 30 milyar liralık kara para trafiğini yönettiğini tespit etti. 43 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 200 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. Sevgili dinleyiciler, MASAK'ın 9 ildeki kara para trafiğine yönelik operasyonu, 43 şüpheli, 200 milyon liralık mal varlığı. Milletin mal varlığından bahsediyorum ve yasa dışı bir suç örgütünden. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülkemizi karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız diyor. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerinin değil, finansal olarak köklerinin de kesildiğini söylüyor. Değerli dinleyiciler, kesilsin de. Yani asla itibar edilmeden, asla bu iş bitti denilmeden sürekli hale getirerek işi kesilsin de. Ay Yıldız kapılarını açıyor. Bence bundan da sizin haberiniz olmalı. Yeni nesil komuta ve kontrol anlayışıyla hayata geçiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız karargahı resmen hizmete giriyor. Milli Savunma Bakanlığı bu haftaki bilgilendirme toplantısını ilk kez burada düzenleyecek. Karargah, NATO zirvesi kapsamında ittifaka üye ülkelerin savunma bakanlarını da ağırlayacak değerli dinleyiciler. Bu stratejik bir yatırım, stratejik bir tesis. Öyle herhangi bir binadan falan bahsetmiyorum. Türkiye'nin savunma alanındaki en önemli altyapı projelerinden biri Ay Yıldız karargahı ilk kez kapılarını açacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basını bilgilendirme toplantısı bu hafta ilk kez Ay Yıldız karargahında yapılacak. Yeni nesil komuta ve yönetim anlayışıyla inşa edilen yerleşke, Türkiye'nin savunma altyapısının yanı sıra uluslararası diplomasiye de ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısıyla beraber Ay Yıldız karargahı kamuoyuna tanıtılacak. Önümüzdeki hafta NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız karargahında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları bir resepsiyon alacak. Söz konusu buluşma Ay Yıldız karargahının uluslararası düzeyde ilk büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek. Böylece karargah hem Türkiye'nin savunma yönetimindeki yeni merkezi olma özelliğini pekiştirecek hem de uluslararası savunma diplomasisinin önemli adreslerinden biri olarak ilk kez dünya kamuoyunun gündemine taşınacak. Bir kare vardı, fotoğraf, muhtemelen onu gördünüz sevgili dinleyiciler. Ne düşündünüz, ne hissettiniz bilmiyorum ama ben çok mutlu oldum doğrusu. Hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz diyen ve Suriye'de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin görüntüsünden bahsediyorum. Bakan Çiftçi Şam Emevi Camii'nde namazını kıldı. Burada Kur'an-ı Kerim tilavet etti, okudu ve biz de kendisiyle gurur duyduk doğrusu. Başarılarının da devamını diliyoruz. Ortak hedefe doğru ilerlediğimizi düşünüyoruz, ilerlediğimize inanıyoruz. Allah muvaffak etsin diye de sürdürüyoruz. Bu özgüveni de, bu itibarı da, bu cesareti de, bu adanmışlığı da özlemişiz doğrusu. Hani suya sabuna dokunmayan, kenardan köşeden, duvarın dibinden usul usul ilerleyen prototipleri çok fazla görünce insan bazen sallanıyor yani. Ne oluyoruz diye düşündüğü de oluyor ama Sayın Çiftçi ve benzerleri bunu yıktı. Çok şükür, çok teşekkürler o sebeple. Şimdi bir başka konu, bence bu da sizin dikkatinizden kaçmamalı. Fethullah Gülen'in, FETÖ'cü elebaşının gömüldüğü öldürüldüğü Pensilvanya'daki FETÖ karargahına kimse uğramıyor. FETÖ elebaşı öldükten sonra buranın müzeye çevrilip gelenlerden para toplanması planlanıyordu. Tabii paraları yok. Mezarı son 6 ay içerisinde birkaç kişi tarafından ziyaret edildiği ve müze hayalinin böylece bittiği söyleniyor. Yüksek maliyet nedeniyle binaların yıkılacağına da işaret ediliyor. Müze planı tutmadı. Şimdi karargahta yük haline dönüştü. Mali bir yükten bahsediliyor. Oysa ki Mossad'ın ve CIA'nin bu konuda mutlak mali desteği de olur ama demek ki onlar da ellerini ayaklarını yavaş yavaş çekiyorlar. Ana bina çevresinde lojman amacıyla yapılmış 10 müstakil bina var. Villa bina. Bu villalardan 3'ünde Gülen'in kardeşi bekçi ve yaşlı bir örgüt mensubu kalıyor. Mezar bakımı için sınırlı sayıda görevlinin bulunduğu boş yapılarınsa vergi bakım ve işletme giderleri nedeniyle örgüt açısından ciddi bir mali yük oluşturduğu kaydediliyor. Örgütün A takımı Fethullah Gülen öldükten sonra ana binayı müzeye, 10 villayı da ziyaretçiler için konaklama alanına çevirme niyetindeydi. Buraya gelenlerden toplanacak parayla yerleşkenin masrafları karşılanacaktı. Ancak beklenen pek olmadı. Mezar ve yerleşkeyi son 6 ay içerisinde sadece birkaç kişi ziyaret etti. Para akışının durması nedeniyle FETÖ karargahına çevrilen yerleşkenin maliyeti karşılanamıyor. Örgüt içinde artan maliyet nedeniyle bazı binaların kapatılması hatta yıkılması seçeneği de konuşuluyor. Yerleşke giderlerinin karşılanamaması örgüt içindeki çözülmenin de en somut göstergelerinden biri diye yorumlanıyor, anlatılıyor değerli dinleyiciler. Ben örgütün para sorununu olduğunu asla inanmıyorum. Dünyanın her yerinde ve maalesef hala Türkiye'de o zincirlerinin, istismar zincirlerinin devam ettiği kanaatindeyim. Hatta gönüllülerinin de var olduğu kanaatindeyim ama mezarına giden yok haberi bence dikkat çekici. Müze planlamışlar olmamış vesaire. Başka şeyler düşünüyorum yani cesedin orada olmama ihtimalini bile düşünüyorum. Aklıma geleni söyledim. Anında söyledim size. Yani tasfiye mi, başka yerde mi, başka şekillerde mi, başka yere mi defnedildi? Hangi arka bahçede? Onu da zamanla daha net öğreniriz diye düşünüyorum. Saat 8.55. Furkan diyor ki ben hazırım. İstanbul'da başta olmak üzere Türkiye genelinde yüksek sıcaklıkların kendisini göstermesi bekleniyor. Avrupa yandı biliyorsunuz. Özellikle Almanya'da sadece son bir haftada sıcak havalar nedeniyle en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. İstanbul'da bugün termometrelerin 40'lı dereceleri gösterebileceği tahmin ediliyor, öngörülüyor. Yani böyle kıyamet senaryoları falan dillendiriliyor. Son olarak İtalya'da sıcaklardan en az 4 kişinin hayatını kaybettiği 24 dereceyi aşan evlere kira alınmasın talebi sıcaklar nedeniyle Fransa'da dillendirildiği bir ortamda Türkiye'nin meteorolojik beklentilerine genel müdürlük ne diyor? Onu da Furkan Bayraktar paylaşıyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyiyle İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul açık 33, Çanakkale 36, Bursa 34, İzmir açık 35, Denizli 39, Afyonkarahisar 32, Antalya az bulutlu 33 derece, Adana 34, Hatay 31, Ankara açık 34, Eskişehir 35, Sivas 32, Bolu 33, Samsun az bulutlu 30, Trabzon 27 derece, Erzurum açık 26, Malatya 34, Kars 25, Diyarbakır 38, Mardin 36, Şanlıurfa açık 40 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 44, Saraybosna 32, Londra 27, Washington 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
1: Otopratik. Her gün sabah işe giderken ki 30 kilometre gidiyorum ve bisikletle işime gidiyorum diyor. Mustafa Bey bizi Hollanda'dan dinliyor. Mustafa Bey siz ne kadar kısmetli bir insansınız. Maşallah yani 30 kilometre bisikletle gidiyorsunuz ve bunu her gün yapıyorsunuz. Bu aynı zamanda sağlık demek, aynı zamanda ekonomi demek, aynı zamanda spor demek, moral motivasyon demek, konsantrasyon demek. Tebrik ediyorum. Ben haberlerinizi ve fikirlerinizi destekliyorum. İyi ki varsınız. Sanırım benim mesajımı da bugün bugün görürsünüz diyor. Bugün gördük. Daha evvel yazdığınız mesajlardan bunu görmemişiz, kusura bakmayın lütfen. Mustafa Bey'e selamlar gönderelim. Eskişehir'de Sunay Çakıcı bizi dinliyor. Bu sabah da sizi dinlemeye devam ediyorum diye yazmış. Çok teşekkürler. Tuğrul Fırat'a Almanya'dan, Augsburg'dan sevgiler gönderelim. Büyük bir kitleye hitap ediyorsunuz diyor. Tuğrul Fırat sağ olun. Yani sizler bizim için kıymetlisiniz ve sizin orada olmanızdan memnunuz. Şu yerli milli epi kullanıyoruz mesajlaşma üzerinden. Bunu yaygınlaştırmamız lazım diyor. Ersin Kaçar Sakarya'dan bizi dinliyor. Reklamlarla alakalı fikrini yazmış. Biz o reklamlar hususunun tam dışındayız ama muhataplarını iletme konusunda da irade sahibiyiz, merak etmeyin. Bir başka dostumuz köprü zamlarını ne kadar neşeli veriyorsunuz diyor. Ona neşe değil efendim, hız denir. Ayrıca benim kullandığım arabanın da kanatları yok. Yani köprüye geldiği zaman kanatlanıp havadan uçamıyor yahut kulaç atamıyor benim otomobil. Tıpkı sizin gibi oradan geçerken sınırlı gelire rağmen o köprü dıtından payıma düşeni alıyorum. Merak etmeyin, yani bir zam fetişisti arkadaşınız yok bu mikrofonda. Seve seve falan da okumuyorum. Yani sadece işimin gereğini hızlı şekilde okuduğumda siz öyle anlıyorsunuz. Peki Mehmet Köseoğlu, ona da sevgiler gönderelim. Bağcılar'da bizi dinliyor dostumuz Oğuzkan ve Salih Yıldız. Bağcılar İstanbul'da oğlumla beraber dinliyorum sizi diyor. Bir mesaj daha okuyalım. O da Hakan Öktem'den geliyor. Çok teşekkürler. Aldık notunuzu, arkadaşlarımıza iletmek şartıyla. Ama bize tanınan süre bitti. O kadar süratli geçiyor ki zaman. Kısmet olursa yarın yine buluşalım niyetindeyiz. Perşembe sabahında Türkiye'yi ve dünyayı konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
2: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
4: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. 7. Yepyeni arayüzüyle
6: çok daha hızlı
5: ve geniş içeriğiyle
6: çok daha zengin.
5: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj yapı
3: ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Bir reklam.
6: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.

Haziran ayını da uğurladık. Yepyeni bir ayın ilk günündeyiz. Bugün 1 Temmuz günlerden çarşamba, yeni gelen bugün ve bu ay. Vatanımız için, milletimiz için hayırlı, huzurlu bir ay olur inşallah. Size harika bir gün diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.

0: Bugünkü programda efsane yorumcular olacak, efsane şarkılar ve türküler olacak sevgili dostlar. İsterseniz programa sizler de katılabilirsiniz. Benim için efsanedir dediğiniz, bende bir hatırası var dediğiniz bir şarkı var mı? Instagram Radyo 7 sayfasına gelerek yazabilirsiniz. En son bu programla ilgili bir paylaşım yapıldı Erkan Koç yayında denerek. İşte o paylaşımın altına benim için efsane şarkı dediğiniz o eseri yazabilirsiniz. Bakalım sizler tarafından önerilen hangi eserler bugün listeye dahil olacak? Haydi buyurun.
1: Bu kadar mı kolaydı?

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Çok güzel eserler öneriyorsunuz bana. İşte sizden gelenler arasında Cahit Berkay'ın o efsaneleşen bestesi.

Bir efsane türkü daha gelsin, ardından tarzımızı değiştireceğiz ama efsaneler geçidi devam edecek. Orhan'ı Kalmaz'ın seslendirdiği türkünün ardından şimdi sırada Yıldız Tilbe var ve nefis bir türküyü seslendirecek. Konma bülbül, konma nergis dalına.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'desiniz. Radyolarını yeni açanlara da selam olsun. Hoş geldiniz efendim. Bugün efsaneler geçidi var Erkan'la çok canlıda. Şimdi özgün müzikten ve özgün müziğin efsane ismi Ahmet Kaya'dan geliyor şarkı.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz.

Müzik dünyamızda efsaneler arasına giren bir isim, Murat Göğebakan. Adam gibi adamdı ve genç yaşta 45 yaşındaydı daha aramızdan ayrıldığında. Bugünkü efsaneler geçidinde şimdi Murat Göğebakan'dan gelecek, onunla efsaneleşen bir şarkı.

Murat Göğebakan ve ardından Barış Akarsu, her ikisinin de örnek aldığı bir isim vardı ki, idolümüz dediği bir isim vardı ki, o da Barış Manço. Anadolu rock müziğinin efsane ismi.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
0: getir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programımızın ikinci saatindeyiz ve her tarz müziğin efsaneleri bugün bu programda yer alıyor. Sizden gelenler arasında çok sayıda Müslüm Gürses'ten bir eser isteyen var. Elbette olmazsa olmaz efsaneler geçidinde. Müslüm Gürses'le efsaneleşen bir şarkı. Senden Vazgeçmem.

içerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

arabeskten de efsane eserlerden sıralamış oldum. Şimdi türküler diyelim ve efsane türkülerden bir demet gelecek değerli dinleyenler. İlki de Türk Halk Müziğimizin kadın seslerde yaşayan efsanelerinden Emel Taşçıoğlu'ndan gelecek. Yozgat yöremize ait bu efsane türkü.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Program içerisindeki son reklam kuşağıydı. Artık bitene kadar reklam yok, kesintisiz müzik var. Reklam öncesinde efsane türkülerden sıraladım sizler için. Her tarz müziğin efsaneleri. Radyo 7'de çarşamba günleri Erkan'la Çok Canlı'da böyle yapıyoruz. Şimdi arabeskin efsane isimlerinden, sahibinin sesinden bir efsane şarkı gelecek. Orhan Gencebay ve Dil Yarası.

Yavuz sevgili dostum, sanki hissediyorsun ne zaman Orhan Gencebay çalacak olsam, yazıyorsun mutlaka. Vallahi kalbin temiz. Konya Bozkır'ın yetiştirdiği yiğit evlatlarından biri benim sevgili dostum Yavuz.

Sabah 9'da başlayan programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız değerli dostlar. Ben Erkan Koç, yaklaşık 2 saat sizlere en güzel şarkılarla, türkülerle eşlik etmeye çalıştım. Umarım bu sabahki repertuarı beğenmişsinizdir. Efsaneler geçidi yaptık bugün, efsane şarkılar, efsane yorumcular vardı. Çarşamba günleri bu bölüm oluyor, bilmeyenlere söylemiş olayım. Ve müsaadenizi istiyorum, programı Ferdi Tayfur'a ait iki eserle noktalayacağım. Önce Zara, Hatıran Yeter diyecek. Hemen ardından da bugünkü programın finaline yakışan efsane bir sesle Ferdi Tayfur'la bitireceğiz. İçim yanar diyecek Ferdi Tayfur. Hoşça kalın dostlar. Sabah buluşmak üzere.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
0: Reklam.
4: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Hayaline aşık oldum ben, sana değil sevmeyi denemedin dedi. Hani böyle bazen sevilmediğine değil de sevilmeye fırsat bulamadığına üzülüyor insan. Ağır bir cümle aslında, sevmeyi denemedin. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkıları Radyo 7'de Edal Saatler'de sizlerle olacak. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

Türkiye'nin iyi radyosunda tüm zamanların en keyifli, en güzel şarkılarını dinleyeceğiz. Sizler de eşlik ederseniz harika olur. Neden insan sevip de ayrılır? Allah, o kadar çok sebep var ki hangi birini saysak acaba? Sanmadan git.

zor olan da o değil mi zaten? Hani böyle sevilmemek değil de nasıl diyeyim, seviliyor zannetmek. Böyle sonradan gerçeği fark ediyorsun. İnsan en çok da orada kırılıyor. Sadece sözle değil biliyorsunuz, böyle emekle, ilgiyle, bununla alakalı, ama şarkılarda duygularımızın tercümanı demiştik. Öyle de oldu.

Her yerde aynı. Yalnızlık da böyle her yerde aynı mı diye insan merak ediyor. Hani böyle bazen insan beklemekten yoruluyor ya. Yalnızlığa demir attım diyor. Çünkü en sakin liman ne oluyor? Kimsenin böyle kıramayacağı kendi içimiz oluyor. Hani nasıl söyleyeyim, vazgeçmek değil de artık kendine sığınmayı öğrenmek. Ne acı değil mi? Bir de güvensizlik de giriyor için içine.

Aşık olmaktan korkuyor. Aşık olmaktan korkmuyor. Bir gün böyle her şeyin değişmesinden, emek verdiği bir ilişkinin bitmesinden, ne bileyim güveninin sarsılmasından. Bu yüzden de böyle hani insanlar kalbine yaklaşan herkese biraz temkinli davranır ya. Bence biraz da bundan.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Evi. Güne nasıl başlandı? Kimler yolda? Kimler işinin başında? Kimler şöyle bir selam bırakacak? Bulunduğu yerden ses verecek? Şöyle çayınızı kahvenizi aldınız mı? Mesajlarla Türkiye'nin dört bir yanından ya da dünyanın dört bir yanından bugün bizlerle olan dinleyenlerimiz, mesajlarınızla bekliyorum sizleri programa. Bu gece...

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 46,68, avro 53,24, gram altın 5957, çeyrek altın 9802 lira. Brent petrol 73 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.149 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
8: Uygun musun?
7: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
8: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kim bilir önümüzde kaç kiraz mevsim var bilmiyoruz. O yüzden böyle diyoruz. Her zaman söylüyorum gerçi, hani böyle sevginizi ertelemeyin, güzel sözleri yarına bırakmayın. Hayat mevsimlerinde kaç kez gelecek, kaç kez göreceğiz bilmiyoruz ama her mevsimi nasıl yaşadığımızı hatırlıyor olacağız elbette. O yüzden kıymetini bilmek lazım. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, Radyo 7'de. Özlenenler, ay biraz dışarı geçmişe götüreceğim.

Sizlerden gelen güzel mesajlar yayında olacak demiştim. Harikasınız. Göndermeye başlamış zaten dinleyenlerimiz. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlarınızı gönderebildiğiniz gibi Radyo 7 Instagram üzerinden de yine benim fotoğrafımın altına yazabilirsiniz. Manisa'da Yücel Durmuş iş yerinde bizleri dinliyor. Tokat'ta Eray var, sıradaki şarkıyı şoförlere istiyorum demiş. Gün boyu Radyo 7'deyim, yollarda bizleri dinleyen şoför arkadaşlarımıza da buradan sevgiler, selamlar, kolaylıklar. Aman dikkatli, sağlıkla gidin.

Benim adım Selami Arda. Selami Arda Karatepe değil mi? Çalışan babası Halil İbrahim Karatepe. Onlar için bir şarkı rica ediyor benden. Elmadağ Ravza Hurma paketleme bölümü bizleri dinliyor. Her gün dinliyoruz demişler. İsimlerinizi de yazsaydınız harika olurdu. Gönderirim güzel şarkınızı.

0: Radyo 7 Haber.
1: NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin ittifak içindeki en güçlü ve en donanımlı ordulardan birine sahip olduğunu belirtti. Sekreter ayrıca Türkiye'nin devasa savunma sanayi avantajıyla son derece önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, başkent genelinde yürütülen sokak hayvanlarını toplama çalışmalarında hedeflenen sayıya ulaşıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada 2024 yılında tespit edilen 52 bin sahipsiz hayvanın tamamının bugün itibarıyla toplandığını bildirdi. Rüşvet, irtikap ve suç örgütü kurma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı adli sürecin selameti açısından bu kararın mevzuat gereği alındığını duyurdu. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı KPSS başvuru süreci bugün resmen başladı. Adaylar sınav başvurularını kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Türkiye genelinde çevre kirliliğini azaltmayı hedefleyen depozitosu olan ambalajlar doğa sistemi uygulamaya konuluyor. Yeni sistemle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşların hesabına 1 lira ödenecek. Restoran ve kafelerdeki menülerde alınan yeni karar doğrultusunda bugünden itibaren kalori ve içerik bilgisi bulunması zorunlu hale geldi. Tüketiciler artık sipariş edecekleri yiyeceklerin protein, yağ, karbonhidrat değerleriyle tüm malzeme detaylarını görebilecek.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 35, Mersin 32, Samsun 30, Yozgat 29, Kars 25, Şanlıurfa 40 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro finansal istikrarı ve parasal aktarımı desteklemek amacıyla sadeleşme adımları atarak zorunlu karşılık uygulamalarında değişikliğe gitti. Trafik sigortasında değer kaybı tazminatı aracıya gerek kalmadan maddi hasarla birlikte otomatik hesaplanacak, bu durum dava süreçlerini ve maliyetleri azaltacak. Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamların önüne geçmek için hedefli reklamcılıktan yapay zekaya kadar birçok alanda yeni tüketici koruma kurallarını devreye aldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

bizlerle beraber olanlar şöyle fotoğraflarıyla birlikte gelmişler programa. Vallahi nerelerde bizleri dinliyorlar. Harika manzaralar eşliğinde Mersin Erdemli. Ayaş, Nuri Bey saygılar göndermiş. Eksik olmasın saygı bizden. Vallahi harika bir manzaradasınız. Temizlik yaparken bizleri dinleyen Emine Hanım var Akçaabat'ta. Vallahi Emine Hanımcığım, pencerenizin manzarası da muhteşem. Maşallah. Harika görünüyor. Çok keyifli olur değil mi temizlik yaparken?

Şöyle bir baktım, lütfen diye başlayan bir mesaj var. Kimden gelmiş? Kimden? Ama ismi yazmamışsınız. Arkadaşının doğum günü. Aleyna Akbaş, onun doğum günü. Onun doğum gününü kutlayalım ama onun doğum günü kim kutluyor? Onu da yazaydık. Hani iyiydi. En azından seslenirdik. Biz de sizi dinliyoruz diyen kimdir? Denizli Civril'de elma tarlasında Ayşe Yaşar var. Sıradaki şarkıyı istiyoruz. Yayınlar mısınız demiş. Tabii ki yayınlarım. Kolaylıklar dileyen Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda dinliyorlar. Görev başında bizlerle beraberler. Kolaylıklar diliyorum size.

0: Gelemem seneleri can.
1: Ne kadar isteseniz de böyle aklınızın bir köşesinde kalıyor. Gerek o güzellikler, gerek hüzün ama en çok da insanı üzen taraflar akılda kalıyor değil mi? Bir yerden sonra da insanın ruhunu acıtıyor ve artık kendi kendine söyleniyor kişi, çık artık aklımdan.

Az önce Ahmet Kaya yayınlamıştım, umarım duymuşsunuzdur siz de. Sizleri çok seviyoruz diyen, eşi Mahire ve çocukları için şarkı isteyen dinleyicimiz. Yani isimlerinizi yazsanız ben o kadar çok mutlu olacağım ki, mesajların kime ait olduğunu da görmüş olacağım böylelikle. Tokat'ta Esra Hanım var, yemek yaparken bizleri dinleyen. Ay, bizleri dinlerken yaptığı yemek çok lezzetli oluyormuş, mutlaka öyledir. En sevdiğim minesine armağan ediyor. Gördüm şükür fotoğrafınızı.

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: Aziz. Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne güzel güzel manzaralar geliyor. Çatı tadilatının sonuna geldik demiş. Valla Eda Hanım sizin ve Radyo 7 sayesinde sonuna geldik diyor. Almanya Köln'de Hatice Hanım'a da selam gönderelim. Gönderelim tabii, buradan gönderiyoruz sevgilerimizi, selamlarımızı. Sivas'tan selamlar gönderiyor. Ah, balkonda manzara eşliğinde Radyo 7. Şarkılar da güzel, tabii ki güzel, eksik olmayınız. Sevgiler, selamlar size de. Temizlik yaparken bizleri dinleyen var. Bu arada temizlik yaparken bütün mahalleye dinletiyormuş. İzmir'den sevgiler gönderiyor. Çok sevdiği eşi Levent'e de armağan ediyor şarkıyı. De kendi adını yazaydı iyiydi.

0: alışır elbet.
1: Kütahya'dan selamlar gönderiyorlar. Çin'i boyayarak bizleri dinliyor. Beni de görün Eda Hanım. Gördüm. Ben de sizin dinleyicinizim demiş. Eksik olmayın ama isminiz de yazsaydınız ne güzel olurdu. Ah, kedisi de yanında bu arada. Onu da gördüm. Başakşehir'de Hatice Hanım var. O da benden şarkı istiyor. Yeğeni Şenur ve Rıdvan için.

0: bizim Allah'ım.
1: Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ama gün boyu biliyorsunuz Radyo 7'de sizlerin en sevdiği şarkılar, en keyifli sohbetler sizinle olmaya devam edecek. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Diğer maçlarda ise Norveç, Fil Dişi sahilini 2-1, Fransa ise İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turu biletini alan takımlar oldu. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında yarın Bosna Hersek'e konuk olacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.218 puan seviyesinde. Amerikan doları 46.67, euro 53.19. Gram altın 5.979 lira, Brent petrolün varil fiyatı 73.45 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometreleri, Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometreleri, Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşteri.

0: Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alandan alevler yükseldi. Yangın 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Işıkhan, en düşük emekli aylığına artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İran, Katar'da bulunan üst düzey Amerika temsilcileriyle görüşülmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama, iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği artırdı. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e, yaralı sayısı ise 10.571'e yükseldi. Ekiplerin zamanla mücadelesi sürüyor. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. İnceleme sonrasında bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışı yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 110 lira olarak belirlendi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento yol...
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyesinde. D100 Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy yönü sağ şeritte trafik kazası var. Bölgeye ekip sevk edildi. Tem Mahmut Bey iki telli Masko yönünde orta şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Avrupa'ya geçişler açık durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro finansal istikrarı ve parasal aktarımı desteklemek amacıyla sadeleşme adımları atarak zorunlu karşılık uygulamalarında değişikliğe gitti. Trafik sigortasında değer kaybı tazminatı aracıya gerek kalmadan maddi hasarla birlikte otomatik hesaplanacak. Bu durum dava süreçlerini ve maliyetleri azaltacak. Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamların önüne geçmek için hedefli reklamcılıktan yapay zekaya kadar birçok alanda yeni tüketici koruma kurallarını devreye aldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 35, Mersin 32, Samsun 30, Yozgat 29, Kars 25, Şanlıurfa 40 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: questo.
1: Vuoi. Aç sesi aç.

Bazıları var ki programın saatini bekliyordu. Ben böyle deyince aramıza yeni katılanlar olan bu adam kendini ne zannediyor diyebilir. Sevgili kardeşim, aslında bu söylediğim şey kendimi bir şey zannettiğimden değil, bizi sevenlere güvendiğimden bu kadar rahat konuşuyorum. Dinledikçe sen de sakin ol, seveceksin. Evet, adım Talha Bora Öge. Namım Gölge. Gündüz 14'ten 16'ya, gece 24'ten 02'ye. Huzurlarınızdayım, az da olsa huzur vereyim diye. Hoş geldiniz.

Ey güzel Rabbim, ey güzel Allah'ım. Gönlümü ferahlat. Her ne kadar gülsem de, her ne kadar programda çaktırmamaya çalışsam da, herkesin gibi benim de yüklerim var. Yüreğimi ferahlat. Dilimdeki düğümü çöz, sözlerim doğru anlaşılsın. Çünkü bazısı tersten anlamaya çok meraklıdır. Peki, şöyle içerilerden bir merhaba hem yurt içinde hem yurt dışında dinleyen canlara. Şimdi bir fotoğrafım var benim. O fotoğrafı paylaşacağım sosyal medya hesaplarımdan. Bir 5 dakikamı alır ama yazmayı düşündüğüm şey şu. Fotoğrafta çay var. Hadi kap çayını gel. Gölgede demlenelim yazacağım. Hadi. Sosyal medya hesaplarımı bul ve o paylaşımın altına adını ve şehrini yaz.

0: gecesine denedim.
1: Tabii canım. Ya bak şu hayatta özgürlükten daha kıymetli hiçbir şey yok. Kendini bir şeye mecbur hissediyorsan geçmiş olsun. Hele ki bu aşk, muhabbet, arkadaşlık vesaire ise orada bile isteye, seve seve, gönlünde bir güven duygusu yoksa, böyle sürekli bir zorlama varsa oradan sevgili dostum, hani inceden kaba bir tabir gibi gelebilir ama bir cacık olmaz.

Hani hatırlayacaksınız, programa başlarken dedim ki amacım huzur vermek. Ya hakikaten şu uzun zannettiğimiz kısa dünya hayatında yaşın, statün, paran, araban, evin nasıl olursa olsun, kim olursan ol, huzur lazım be. Şöyle yağmurdan sonra hani böyle bir toprak kokar ya, ben o kokuyu sevmeyene rastlamadım. Şöyle yorgunluğuna iyi gelecek, İçinde Allah korkusu olan insanlar lazım bize. Ya da şöyle özetleyeyim. Değer verdin ya, sevdiğini belli ettin ya, hemen böyle kaşı gözü oynayıp da değişmeyecek, kıymet bilecek adam lazım bize. Çünkü gerçekten çok yorucu bir şey ya. Sevginden anlamayanın hali çok yorucu.

Böyle biri var mı yanımda? Şöyle gözlerine bakıp, ya sen gerçekten beni anlıyorsun dediğim biri. Seni doğru anladığına, hatta bazen konuşmadan halinden anladığına inandığın biri var mı? Varsa bu harika. Hele bu eşinse, sevdiğinse, Allah Allah.

Paylaşım yaptım. İlerleyen dakikalarda mesajlarınızı okuyacağım. Bir kere yazdıklarınızın alayını okuyorum. Bu konuda zerre şüpheniz olmasın. Ama mevzu canlı yayında duymansa duyamayabilirsin. Çünkü çok sayıda geliyor. Delikanlıca itiraf edeyim. Rastgele seçip okuyorum. Yüzlerce mesajdan mesajını da duyamazsan sakın sitem etme. Ha, sitem mi edeceksin? O zaman yazma. Bizde düz, net. Hakikaten ben öyledir. Gri sevmem. Ya siyah ya beyaz baba.

Her şey yerinde ve zamanında güzel. Ya sen hani dersin ki ben bu çiçekleri aşkla büyüttüm. Ama solar. Sevilen, değer gören ve güler yüzle karşılanan yormaz. Sevilen insan zamanla değişmiyormuş da insanı sevgisizlik değiştiriyormuş. Bilenler öyle der. Öyle ya. Yüreği soğuyan, hevesi kırılan insan asla eskisi gibi olmaz.

çoğu zaman anlattıklarımın, söylediklerimin ardından dinleyenlerin, siz kıymetli dinleyicilerimizin şunu dediğini duyar gibi oluyorum. Ya gölge, beni anlattın be. Hakikaten durum bende de böyle. Evet ya, adam haklı dediğinizi duyar gibi oluyorum. Yine kendini bulacağım bir şey söyleyeyim. Arkamdan konuşan insanların yüzüme güldüklerini gördüğümde anladım ki samimiyet ve dürüstlük herkesin harcı değilmiş. Karaktersizlik bazılarının yaşam şekliymiş.

Evet, söz verdiğim gibi şimdi sıra mesajlarınızda, o samimi mesajlarınızda. Bu arada tam böyle Karadenizli sanatçı dinledik, inceden Karadeniz tadı aldık ve Karadenizli bir dostum bana hep kral der, kendisi Karadeniz'in kralı. Evet, Ankara'da dostlar, sevgili Gökhan Lakerta, Cenk Kamaşmaz, Sefa Şen Ocak, sevgili Erol Gençay, selam olsun. Firma ismi de var, daha bu ritüün kuralları var da biz hemen böyle anamıyoruz, ama selam olsun canlara, güzel insanlar, yolları açık olsun. Hacı Ömer Karaoğlan Şanlıurfa'dan, 60 derece sıcağında Şanlıurfa'nın diyor, bizler öyle ilaç gibi etki ediyorsun ki anlatamam demiş. Seni dinleyene 100 derece buz gelir. Yalnız Şanlıurfa'nın sıcağını da bilirim ha. Böyle bir hafta kalmışlığım var Urfa'da. Peki devam edeceğiz. Gölgelenmeye devam. Ayrılma.

Şimdi az evvel arkadan konuşanlardan bahsettim ya, o meseleyi tamamına erdireyim, söylemem gereken bir şey var. Şimdi birçok şey insanın hayatında olur biter. İnsan ancak şöyle bir sakince bekledikten, biraz zaman geçtikten sonra anlar ama neyi, kimin ne olduğunu, arkadan hangi oyunların çevrildiğini ve aslında en önemlisi Allah'ın seni kimlerden koruduğunu. Tüm bunları görebilmenin yolu da öfkeyi gözün karartmamasıdır. Yo, beden gözünden bahsetmiyorum. Kalbe bir göz vermiş Mevlam.

Şimdi radyonun sesini aç demiştim. Dinledikçe fark ediyorsun değil mi? Boşa demedim. Allah'ın izniyle zaten boşa konuşmayız. Boşa da konuşturmasın Mevlam. Bak, belki de böyle bir kuyunun dibinde hissediyorsun kendini. Karanlıkta, kimse görmüyor. Çığlıklarım var, kimse duymuyor. Öyle zannediyorsun. Kuyunun dibindeysen öyle zannetmen doğal. Ne gözyaşları akıyor değil mi içine? Gözünde damla yok diye millet ağlamadığını sanıyor. Ha? Fakat bir şey söyleyeyim mi? Hepsi sınandığın için. Zaten sınanmayacağını mı zannediyorsun? Fakat yapman gereken şu. De ki ya 3 günlük dünya bitecek. Bana haksızlık edenlerin alayı insan. Bir gün hepsi ölecek. Acılarım da ben gibi fani. Hepsi geçecek.

Ya bizim dinleyicilerimiz de bizim gibi ha, maşallah var. Bak Hülya isimli bir kardeşim Instagram hesabından bana bir söz paylaşmış. Ben de seslendireyim. Aslında bu iyi de kamyon arkası yazısı olur. Tabii. Bugünün kamyon arkası yazısı bu olsun. Ciğer değilim ki ulaşılmaz olayım ama çok nankör gördüm, hiçbiri kedi değildi demiş. Hatta bir kamyon arkası yazısı da ben söyleyeyim. Gidecek yerim yok diye üzülme. Yatacak yer olmayanlar var. Hakikaten düşünsene ya. Gidiyor önünde bir tır. Arkasında kocaman bu yazıyor. Tam da sen o arada arabaya atlamışsın, nereye gittiğini bilmeden ha. Kendi kendine hayıflanıyor.

Şimdi Azem Kaya isimli bir kardeşim diyor abi, hakkını helal et. Canlı yayınlarını özledik. Gel artık, dön artık demiş. Şimdi bu konuyu bilmeyenlere kısacık özetleyeyim. Ben 2 yıl gündüz gece hiç aksatmadan TikTok'ta canlı yayın yaptım. Bundan 2 yıl evvel. Yani nereden baksan 1,5-2 yıldır yayın açmıyorum. Orada da böyle müdavimlerimiz vardı. Onlar özlediler biliyorum. Şimdi yeni kitap yazdım. Onunla uğraştım bu süreçte. Ve kitap bitti. Yayın eviyle de anlaştık. Allah nasip ederse 15 Eylül'de yeni kitabım geliyor. Seveceksiniz. İnşallah. İmza günlerine başlayacağız ve Allah'ın izniyle yeni kitabı tanıtmak için, okumak için, anlatmak için tekrar canlı yayınlara da başlayacağım. İnşallah.

Şimdi Ferdi Tayfur tarzı türkü diyorum ben buna. Bir Ferdi Tayfur türküsü. Formu öyle geliyor bana. Şimdi bir de Neşet Ertaş türküsünü Müslüm Baba'dan dinleteyim. Nasıl? İki dev tek eserde buluşacak ve eser de nasıl biliyor musun? Ya bir şey söyleyeyim mi? Allah rahmet eylesin. Neşet Ertaş'ın imza attığı her türkü çok güzel de. Ya şu tatlı dillim, güler yüzlüm. Ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Bu başka be.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Bay bay, hepsi dokuda
1: bay. Reklam.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: şimdi Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

Helal lokmasının üzerine alın terlerini akıtanları, kaybetti demesinler diye inatla ayakta duranları, insanların zulmünden yorularak duaya sığınanları ve beni hiç kimseye muhtaç etme Allah'ım diye sana el açıp yalvananları sen umduklarına nail eyle Allah'ım. Programın bu dakikasında bir dua etmiş olayım hepimize. Sonuçta yürüyoruz dikenlerin üstünde.

Bak dostum, herkes şöyle bakar, ayaktasın, nefes alıp veriyorsun. Aa der, yaşıyor. Görür senin soluğunu ama nasıl yaşadığını göremez. Yani hayata nasıl tutunduğunu, nasıl ayakta kaldığını tüm zorluklara rağmen, bunu bir Allah bilir, bir de sen bilirsin.

Şimdi biri bana mesaj atmış. Bu mesajı okusam şu an izleyenler, dinleyenler, takip edenler çok üzülürler. Mesaj yazana kızarlar. Gerek yok. Benim mesela avukatım diyor ki ya böyle mesajları bana gönder. Ben de diyorum ki hayır. Hayır. Hatta ne yazdım biliyor musunuz? Bu bana kötü şeyler yazan kişiye. Aynen ne yazdığımı söyleyeyim bakın. Dedim ki, vay be dedim, benden bu kadar nefret etmenizin nedeni nedir? Hatta orada çok kötü bir şey yazmış. Bunu isteyecek kadar kin besliyorsunuz. Ama ben sizin adınızı yüzünüzü ilk kez görüyorum. Hayatımda sizi daha önce hiç görmedim. Ne gibi bir zarar verdim size ki böyle bir mesaj yazdınız? Çok merak ediyorum, yazar mısınız dedim. Sonra demiş ki benim size kinim yok. Sisteme kininden bahsetmiş. Kainat, haşa.

Ben de şöyle cevap yazdım. Sizi kazanabilmeyi isterdim. Belli ki üzmüşler. Belli ki yorulmuşsun. Allah yardımcın olsun. Kolay değil içinde bulunduğun isyan hali. Ama gel nefret diliyle konuşma. Burada parantez açayım. Bana yazdıklarını kainatta bir başkasına yazsaydı, muhtemelen kavga gürültü çıkardı, kopardı, kıyamet. Ama gerek yok. Kızmamın, dava açmamın, olay büyütmemin bana kazandıracağı hiçbir şey yok. Ve dedim ki bakın, gel nefret diliyle konuşma. Gel sakin olalım. O zaman sonuç daha iyi olur. Öfke kimseye bir şey kazandırmaz. Yaşım 50, bugüne kadar görmedim. Hakikaten bugüne kadar ben öfkeyle kalkanım. Kinle, nefretle kalkanım. Böyle faydalı bir sonuca vardığını görmedim. Buna şahit olmadım. Bu kardeşimizin Allah yardımcısı olsun. Belli ki hakikaten öfkeli bir şeylere. Ha bana değil ama benim üzerimden yazmış. Ay ay. İşimiz zor be. Bazen diyorum ki lan nereden bulaştım şu işe? Keşke hiç kimsenin tanımadığı bir mahallede çok az insanın tanıdığı, çok az insanla diyalog kurabileceğim bir iş yapsaydım. Keşke.

Şimdi bu söyleyeceklerimi belli bir yaşın üstü daha iyi fark eder veya okuyup gözlemleyen o dönemi yaşamamış olsa da bir nebze hissedebilir. Çok şey elimizden kaydı ve gitti. Mesela bir zamanlar biz kapılarımızı kilitlemezdik. Bazı mahallelerde, bazı sokaklarda. Akşam ezanıyla çocuklar eve dönerdi. Bir tas çorba bir zamanlar yeterdi mutlu olmaya. Bir selam, böyle küçük bir tebessümle baş eğmesi güven verirdi. O günleri kaybettik. İnsanlar çoğaldı ama insanlık azaldı. Kalabalıklar arttı ama yalnızlık derinleşti. Şimdi sokaklar gürültülü ama ruhlarımız büyük bir sessizliğe gömülü. Kimse birbirini dinlemiyor. Eskiden yaralar sarılırdı. Şimdi yaralayanlar ortalıkta. Zaman ilerledikçe o kadar çok güzellik geride kalıyor ki.

Ve her şey geçiyor. İçinde bulunduğum hal her neyse, iyi ya da kötü, hepsi geçecek. Önemli olan geride ne bırakacağım.

0: Gölge sizler.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometreleri, Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometreleri, Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
2: Var var hepsi dokuda var.
5: Reklam.

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Yaptık evi. Bir adım önde. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde. Reklam. Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor. Bay bay hepsi dokuda bay.
1: Tana Bora Öge, namı diğer.

0: geçer. Öyle diyor sevgili dostum Uğur. Bazen tutamıyorum kendimi. Gülüyorum işte. Olup bitenlere, gelip geçenlere. İyi niyetlerime, hayallerime, ağızlarını aşk diye açanların ayrılıklardaki tavırlarına. Bu halim delilikten değil, bunca olup bitenden sonra yerinde kalan aklıma, insanlara gösterdiğim sabrıma, aslında kendime gülüyorum.
1: Gölge sizlerle.

Şimdi size bir şey anlatacağım. Ne yorum yapacağım, ne de kınayacağım ki Allah kınamaktan hepimizi korusun. Asla. Hor görmeyeceğiz, büyük konuşmayacağız, kınamayacağız. Ben sadece anlatacağım, hiç yorum yapmayacağım. Olay şu. Bir kuyumcu anlatıyor. Diyor ki, bir adam geldi. Koydu tezgahın üstüne altınları. Bunları dedi bozdurmak istiyorum. Ne oldu amca dedim diyor. Nazar değdi evlat işlerime. Böyle demiş adam. Nazar. Sonra kuyumcu konuşturmuş. Konuşturdukça geldiği nokta şu. Adam kumarda kaybetmiş her şeyini. İçimde söylemek istediğim çok şey var. Bu konu üzerine saatlerce konuşulabilir. Ama sadece bu kadar anlatacağım.

0: Elha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bir dostum bugün programın başında dedi ki, yengenle dedi aramız limoni. Dedi bir şeyler söyle. Şimdi o adını söyledi de ben gene de söylemeyeyim. Yenge de dinliyordur. Belki razı olmaz. Ama buradan yola çıkarak bir şey söyleyeceğim. 19 yıldır evli olan bir adam olarak. Yani kadın için de böyledir de özellikle erkek için. Abi evde huzur var mı? Birlik dirlik var mı? Bir erkek hayatın tüm zorluklarına göğüs gerebilir. Kolay kolay yıkılmaz. Ama dışarıda başarılı, çevresi kalabalık, yüzü gülüyor. Mal, mülk, para, her şey var abi. Eğer evde dirlik yoksa, birlik yoksa, yaşayan bir ölüye döner. Tamam. Allah yuvalara huzur versin, güven versin, saygı versin, nazardan esirgesin. Önce kendi nazarlarımızdan, değil mi? Doğru. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, yine buluşacağız gündüz 14 gece 24'te Radyo 7'de. O ana kadar hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. An yaş. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge. Namı diğer gölgenizden şimdilik. Eyvallah.

0: Yaşam kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Ekspertizde
2: Dino bile. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Pençekilit Harekatı bölgesinde araç kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in cenazesi memleketine gönderildi. Şehidimiz Aksaray'da düzenlenen askeri törenin ardından dualarla toprağa verildi. ÖSYM Başkanlığı gerçekleştirilen incelemeler neticesinde 2026 YKS sorularına yönelik kritik bir karara imza attı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sınavdaki bir sorunun doğru cevabı değiştirilirken bir başka soruysa tamamen iptal edildi. Bolu Belediyesi ile bağlı iştirak şirketlerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Zimmet ve kara para aklama suçlamalarıyla başlatılan operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Çelik, Cumhurbaşkanımızın NATO için bir tehdit olarak tanımlanmasının siyasi tarihimizde görülmemiş çarpık bir zihniyet ve utanç olduğunu belirtti. İşgalci İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'la varılan çerçeve anlaşmasına rağmen askeri operasyonların durmayacağını açıkladı. Netanyahu, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki işgal faaliyetlerine ve konuşlanmasına aynen devam edeceğini vurguladı. Romanya'da günlerdir etkili olan bunaltıcı sıcak hava dalgasının ardından bu kez şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Aniden bastıran olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,67, avro 53,12, gram altın 6040, çeyrek altın 9922 lira. Brent petrol 73 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.335 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Diğer maçlarda ise Norveç, Fildişi sahilini 2-1, Fransa ise İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turu biletini alan takımlar oldu. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında yarın Bosna Hersek'e konuk olacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Reklam.

0: Kabul et ne olur ey sultanım, aşkınla yanmaya geldim.
1: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Doğru adresi. Radyo 7'de.
2: Radyo 7'de.
3: Reklam.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Aşkın sesi ben Deniz Zeynep Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru İlmiz Radyo 7'mizde işte başladı. Ve bu keyifli şarkılar sizlerle daha da keyifli olacak. Gönül birliği eden bütün sevgili dinleyenlerimize selam olsun, teşekkürler. İyi ki bizimlesiniz ve bizimle kalmaya, Radyo 7'de kalmaya, aşkın sesinde şöyle kalmaya devam ediniz. Hoş geldiniz ve aşk olun.

0: Yalnızlığı öyle bir tarif etmiş ki, diyor ki yalnızlık çok tehlikelidir ve bağımlılık yapar. Çünkü insan o huzuru yaşayınca bir daha insanlarla uğraşmak istemez.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

böyle bir ömür sırtımda, sırtımda da gönlümde de taşırım diyebilmek. Yük olarak değil, nimet olarak bilmek. Eşittir eş olmanın adı. Açılımı, aşk olu.

güzel bir eserdi. Dinledik ve şimdi yine çok sevilen o romantik ses Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyoruz. Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebru Lidi. Şimdiki boş vermişliğimiz. Acaba bir zamanlar çok çok çok çok önemsemişliğimizin sonucu olabilir mi? Ne dersiniz sevgili canım?

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 46,66, avro 53,22, gram altın 6062, çeyrek altın 10.068 lira. Brent petrol 73 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.347 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri.

0: Geldiniz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Gerçek dost. Yanlış yaptığında seni uyaran, sonrasında ise koruyan kişidir. Yaptığın yanlışı herkese duyuran değil. Veya seni uyardı, hadi oraya kadar. Ondan sonrasında senin yanında durmaya devam etmiyor ve seni korumaya çalışmıyorsa o da tam değil. Seni uyaran, sonrasında ise koruyan kişidir.

0: Bazen.
1: Ama bazen, ara ara, zaman zaman ya da öyle söyleyeyim. İnsan arkasına dönüp bakması gerekir. Nereden geldiğini unutmaması için. Arada bir, bazen, zaman zaman. Her zaman orada değil. Her zaman orada kalırsanız ilediği göremezsiniz, fark eder.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce

0: kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yaz.

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf Katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Butlan kararı sonrası iki parçaya bölünen CHP'de kavga büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu yine ihraç kılıcını çekti. Karşı hamleye hazırlanan Özgür Özel ise mecliste kendi yönetimini topladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında yurt dışından iadesi sağlanan suçlulara ilişkin çok önemli veriler paylaştı. Adi suçlar ve terör suçları kapsamında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini ve adalete teslim edildiğini açıkladı. Kreşler ve gündüz bakım evlerinde çocukların güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarihi bir adım attı. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikte 81 ildeki tüm kamu ve belediye kreşleri ilk kez tek bir ortak kurallar zincirine bağlanarak tamamen şeffaf ve denetlenebilir hale getiriliyor. Megakent'te termometreler 30 dereceyi geçti, 40 dereceye dayandı. Sıcak havadan korunmak ve denizin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarsa kendilerini sahillere, suyun maviliğine bıraktı. Depozito iade sistemi Türkiye genelinde devreye girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde hayata geçirilen depozito iade sistemiyle vatandaşlar iade ettikleri her bir şişe için 1 lira alacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 031. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometreleri, Turhal-Zile yolunun 41-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sadece 21 günde 1 milyon ton ürün alarak rekor kırdığını ve toplam alımın 2 milyon tona ulaştığını açıkladı. BDDK talimatıyla tasarruf finansman şirketlerinde azami erken teslim oranı %45'e, en erken teslim süresi ise 180 güne çıkarıldı. Avrupa Birliği birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 avroluk yeni gümrük vergisini bugün itibarıyla yürürlüğe koydu.
0: Halkbank'ın katkıları.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.

0: ediyor.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

İnsanoğlunu düşününce bazı kişiler arasında böyle şeyler yaşanır ve enteresan gelir insana. Ama vardır. Böyle

hiçbirimiz kusursuz değilizdir değil mi sevgili can bağları? Kimse bir başkasını yargılayabilecek kadar kusursuz değildir. Hatta öyle söyleyelim. Ama bazıları kendinde bu hakkı görebilecek kadar hadsizdir. Kimse dört dörtlük değildir. Herkesin kendine göre farklı şekillerde kusurları elbet vardır, mevcuttur. Belki saklanabilir, gizleyebilir ama vardır.

Evet. Büklüm büklümü de dinledik ve böyle bir nostalji daha şöyle gelsin. Ama siz bu arada mesajlarınızla dahil olun programa. 0507 977 0101'den hemen gönderin Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden. Bakalım mesajlarda neler yaşanıyor, neler paylaşılıyor. Hep beraber duymuş olalım. Ben okuyayım, sizler de duymuş olun efendim.

0: bir reklam.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Gümüş suyunda yaz bir başka güzel. 1-15 Temmuz tarihleri arasında tüm ürünlerde geçerli %21 indirim fırsatı sizlerle. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Yazın en kazançlı alışveriş dönemi için hemen gümüşsuyu.com.tr'yi ziyaret edin, şıklığı evinize taşıyın.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
0: Bir reklam.

0: ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi
5: burada, hepsi bu. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

bugün biraz hüzünlü ve buruğum sevgili canlar. Sizden birer ricam olacak. Tabii müsait olanlardan. Canım annemi kaybettim. Bugün bir yıl oldu. Birer fatihanızı isterim sizden. Samimiyetinizi bildiğim için özellikle. Birer fatihanızı gönderirseniz canım annem için. Ben çok mutlu olurum. O da büyük bir ihtimalle.

Dönelim mesajlarınıza sevgili Can Bağları. Sevgili Derya'm çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Öncelikle selamlarımı ileteyim, Allah razı olsun. Ve şöyle gördüğüm kadarıyla hemen mesajlarda yine yağmur gibi yağmış mesajlar. Ankara'ya, başkente selam olsun. Sevgili Sıla ve tüm sevdikleri için yaz sıcaklarından pişen herkese demiş. Peki Sıla, armağan edelim. Şu an herkes sıcakları yaşıyor diye düşünüyorum.

Şimdi gelelim Mümin Sarıkaya'ya. Efendim çokça selam olsun. Kendisine şu anda yalnızca bekliyoruz diye yazmış. Selam olsun, teşekkür ediyorum. Elime ulaştığında kesinlikle net, ama şimdi önce şu çok zalim bir eser olmuş bu arada. Mümin Bey, çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık, duygunuza sağlık. Al başımdan bu dertleri, hem size hem de sizin sevenlerinize armağan edelim bu güzel eseri Radyo 7'de.

0: Selamlarımızı iletmiş olalım efendim ve devam edelim. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlar 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Benler Hanım merhaba, merhaba efendim. Çorum'dan Alp, Kayseri'de bulmaca rakibim Türkan Hanım'a gelsin demiş.
1: Oo, bulmaca rakibiniz.
0: Başarılar diliyorum. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Konya'dan aşçı Hasan Hüseyin, sizleri serviste dinlemekteyiz demiş. Ve şu an servislerde olan bütün dinleyenlerimize selam olsun. Özellikle trafikte kalmış olanlara armağanımız olsun. Bu güzel şarkı Bırakma Beni ve Metin Şentürk, Yıldız Tilbe.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Global, Mondihome mağazaları ve Doko.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Ekspertise Dino Bile.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Türkiye 6-7 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı. 2 gün boyunca başkentte kuş uçurulmayacak. Memur ve emeklinin gözü Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamında. Enflasyon beklendiği gibi gelirse en düşük emekli maaşı 23.562 liraya çıkacak. Eskiden düğüne çağrılmamak küsme nedeniydi, şimdilerde ise kimse davet edilmek istemiyor. Nedeni yalnızca altın fiyatları değil. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre artan maliyetler nedeniyle artık birçok kişi düğün davetini geri çeviriyor. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye ulaştı. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Yılın en sıcak günü olması beklenen 1 Temmuz için alarm verilmişti. Termometreler mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıktı. İstanbullular sıcaktan ya gölgeye kaçtı ya da kendini Boğaz'ın serin sularına attı. Üniversite sınavında tartışma yaratan iki soru için inceleme tamamlandı. ÖSYM bir soruyu iptal etti, bir sorunun da yanıtını değiştirdi. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Başakşehir'in golcüsü Şomolurov'un 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu 3. maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne attığı gol FIFA tarafından grup aşamasının en güzel golü seçildi. Beşiktaş, Salih Uçan, Christian Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder ve Bilal Ture ile yollarını ayırdığını açıkladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor aynı gün içerisinde Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Thierry Darnell Karadeniz ve Samet Akaydın transferlerini resmen duyurdu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.350 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.67, euro 53.21. Gram altın 6.124 lira, Brent petrolün varil fiyatı 73.45 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik. Meteorolojiye göre Kırklareli, Edirne, Karabük, Bolu ve Bilecik'in bazı bölgelerinde yağmur bekleniyor. Yarın Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Burdur 36, Giresun 29, Çorum 34, Kars 27, Batman 45 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. Bağlantı yolu 100 yıl hal yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D100 Ok Meydanı Haliç yönünde meydana gelen kaza kaldırıldı ancak bölge yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanırken Yeşilköy Bakırköy sahil yolu 5 yola kadar, E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, E5 Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar istikametine yoğunluk var.
5: Arvento yol

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Ben bu güzel şarkıyı Manisa'dan sevgili Tülay senin için ve Manisa T tipi cezaevinde yatan eşin Turay Turan Güleşçe'ye armağan edelim. Müslüm Gürses'in bu şarkısını ve bu güzel şarkıyı da armağan edelim. Bakıyorum ve seviyorum demiş ve koğuş arkadaşı Erkan Paşa'ya Meltem'e armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum bu arada, sağ olasın, gönlün var olsun, teşekkürler. İzmir'den Kerem Yıkılmaz, eşim Nur Hayat, kızlarım Yağmur ve Damla için armağan ediyorum.

Devam edelim güzel mesajlarımızla. Şöyle bakıyorum. Adana'dan Abdullah Nazlı yayınlar dilerim demiş. İyi ve kaliteli insanlar ile oturup kalkın. Vicdansız, kıskanç ve cahil kişilerden uzak durun. Merhametsiz ve sevgisiz insanlara sevginizi de zamanınızı da heba etmeyin. Çok doğru. Çorum merkezden Vahap, şu anda serviste bulunan arkadaşlarıma armağan ediyorum. Allah rahmet eylesin demiş. Mekanı cennet olsun. Amin. Çok teşekkür ediyorum.

Selamlar, ben Gürsan Eskişehir'den, kızım Ela ile sizi dinliyoruz demiş. Ela, selamlar. Gelecekteki dinleyicilerimiz onlar. Çok önemliler, çok kıymetliler. Canım kızıma gelsin demiş.

yarım bıraktın beni ve vefası eksik yarim, vefası eksik olanlardan uzak durun, başta söyleyelim ve devam edelim güzel mesajlarınızla. Toronto'dan İsmail selamlar demiş, eşim Halime'ye, biricik kızların Fatma'nın ve Ceylin'e gelsin demiş, başarılar diliyorum, çok güzel görünüyorlar. Sonra bir kardeşim de, doğamda yer verdim, Allah kabul etsin inşallah, amin, çok teşekkür ediyorum.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sadece 21 günde 1 milyon ton ürün alarak rekor kırdığını ve toplam alımın 2 milyon tona ulaştığını açıkladı. BDDK talimatıyla tasarruf finansman şirketlerinde azami erken teslim oranı %45'e, en erken teslim süresi ise 180 güne çıkarıldı. Avrupa Birliği birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 avroluk yeni gümrük vergisini bugün itibarıyla yürürlüğe koydu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Dünya dursun, biz buradayız.
8: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
9: Hepsi burada, hepsi bu. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Fatih.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.

0: Ideal, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

İncir ağacı, incir ağacının özelliklerini bilenler bilir. Efendim, şimdi devam edelim yine bir başka güzel eserle. Radyo 7'de aşkın yayın hali burada. Bazen söylediklerini anlayan birine değil de söyleyemediklerini anlayan birilerine ihtiyaç daha çok duyarsınız. Öyle, söyleyemediklerinizi anlayanlarınız çok olsun inşallah. Aşk olsun.

7 ve devam edelim mesajlarla. Merhaba Radyo 7, Konya'dan Zeynep. Sevgilim İsmail Çevik'e selam göndermek istiyorum demiş. Hayatımda olduğun için mutluyum, kalbimde çok özel bir yerin var, seni çok seviyorum demiş.

Hayırlı yayınlar, sizi Balıkesir'den dinliyorum demiş Saadettin. Selam ve dua ile eşime ve çocuklarıma istiyorum ve torunum Oğuz Kağan için demiş. Ne güzel, Allah bağışlasın. İyi günler, ben Diyarbakır Çermik'ten Mehmet Yalçın. Eseri aileme ve tüm Çermiklilere armağan ediyorum, selamlar demiş. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Murat Kara Aksaray, özel halk otobüsü kaptanıyım, hareket halindeyim, sizi severek dinliyorum, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Murat Kara. Selam olsun, hayırlı yolculuklar, kazasız belasız cezasız inşallah.

sadece sevmek. Tekin karışılamadığı insanın engel olamadığı şey. Sevebiliyorsa yüreğiniz de tabii aynı zamanda şanslısınız. Yani taşlaşmamış, katılaşmamış o güzel yüreklere selam olsun efendim. Son şarkımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Elazığ'dan Cengiz Aydemir şarkıyı, çocuklarım Emre ve Beyza Nur, bir de hayatıma anlam katan ve huzur veren eşim Sevda için demiş. Samsun'dan Aydın Kesmen, o da şarkıyı eşi Fatma Nur Kesmen'e armağan ediyor. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir,
0: bir mutluluk getir. Ekspertize, Dino Bile. Reklam.

0: Neyle?
1: Hayatın en ağır yükü omuzumuzdakiler değil, içimizde taşıdıklarımızdır. İnsan bazen yıllarca kimseye anlatamadığı bir cümleyi taşır. O yüzden karşımızdaki insanın sessizliğini hiçbir zaman küçümsememek çok çok önemli. Belki de en büyük fırtınasını kimseye belli etmeden atlatmaya çalışıyordur. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

Program boyunca bugün sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. WhatsApp üzerinden sesli mesajlarınızı iletmeye başlayabilirsiniz. Kim bilir çok uzaklarda sesinize hasret birileri vardır. Sesinizi duymak onlara iyi gelecek olabilir. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

0: dönebilir.
1: Geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişin bizi nasıl değiştireceğini bizler karar verebiliriz. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşamak yerine ondan aldığımız dersi yanımızda taşımak lazım. Çünkü hayat geriye bakarak değil de ileriye yürüyerek güzelleşiyor. Hepimizin hayatı inşallah çok güzel olur.
2: Burası Radyo 7.

Gününüz nasıl geçti sevgili dinleyenler? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Güzel bir akşam diliyorum hepinize. Burası Radyo 7, bendeniz Murat Çetin. Birazdan sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Sesli mesajlarınızı iletmek istiyorsanız elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 031. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometreleri, Turhal-Zile yolunun 41-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı

0: Bizler sizleri hiçbir zaman yalnız ve yarım bırakmıyoruz.
1: Sıradaki şarkı Mersin Şehir Hastanesi'ndeki çalışan Onur Koçak'a gelsin.
0: Tüm sağlık çalışanlarına darman edelim.
2: Kızım Gaye, kızım Gözde, kızım Aslı, oğlum Muhammed Erol için istiyorum. Sizlere armağan olsun sıradaki parçam.
0: Teşekkürler.

İnsan unutmaz, sadece alışır acısıyla yaşamaya, eksikliğiyle gülümsemeye, hatıralarıyla da yoluna devam etmeye alışır. Bunu birçoğumuz da yapıyoruz zaten, öyle değil mi? Ve bir gün fark ediyoruz ki canımızı yakan şey artık canımızı acıtmıyor. Sadece bizlere geçmişi hatırlatıyor.

Anne sevgisi insanın ömrü boyunca sığındığı en güvenli limandır. Yaşımız kaç olursa olsun herkesin içinde biraz çocukluk ruhu vardır. Bir dua, bir dokunuş ya da bir hatıra bazen bütün yorgunluğu unutturmaya yetiyor. Hayattayken kıymet bilmek, sevgiyi ertelememek gerekiyor. Tüm o güzel annelerin ellerinden öperiz.

0: Merhabalar, ben Malatya'dan Zeynep. Şu anda Kayısı Bahçesi'nde sizleri dinlemekteyiz. Ve buradaki bütün aileme hediye ediyorum. Özellikle kardeşim Fatih'e.
1: Kolay gelsin.
2: Bismillah Nihal Karakasi. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim Esin Mustafa Karakasi'ye gel.
3: Düzce'den Aytekin ben. Sıradaki parçayı canım eşime ve birbirinden güzel 3 tane kızıma armağan etmek istiyorum.
4: İyi akşamlar, ben Bursa Dönemi. Sıradaki parçayı Yozgat'ta bizi dinleyen Sema Nur'uma gelsin.
3: Bir günah için Aytekin ben. Sıradaki

Hayat sürekli değişiyor. İnsanlar geliyor, insanlar gidiyor. Ama asıl mesele nedir? Giderken bizden ne götürdükleri değil, bizi ne bıraktıklarıdır. Eğer geriye güzel hatıralar kaldıysa, yaşanan hiçbir şey boşa değildir.

0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Sema. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Melih Öz'e gelsin.
1: Balıkesir Gönen'den Elif, sıradaki şarkıyı eşim Göksel Akkaya için istiyorum. Onu çok seviyorum.
2: Çorum'dan Büşra. 2 ay önce kaybettiğim annem için sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum.
3: Başını sağ olsun.

bizi istediğimizi vermeyebilir ama her yaşadığımız olay bizi olmak zorunda olduğumuz yere biraz daha yakınlaştırır. Bazen kabul etmek, mücadele etmekten daha büyük güç ister ve kabullendiğimiz gün gerçek huzur yavaş yavaş hayatımıza yerleşmeye başlar. Hayatımızdan o huzur hiçbir zaman çıkmasın.

0: Rabbim yüreğimize ferahlık versin. O kadar çok ihtiyacımız var ki var olan şeyleri istemekte üstümüze yoktur. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun, öyle değil mi?
1: Sıradaki parçayı çok sevdiğim işim, Ramazan işim istiyorum.
2: Ben Ercan Kısa. Sıradaki şarkı Sinem Kaya ve Arkadaşlarına gelsin.
3: Ben İstanbul'dan Merve. Bugün çalacağınız tüm şarkıları en sevdiğime canım kocama armağan ediyorum.
4: Ben Sakarya'dan Merve. Eşim Turgay Karadağ'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

0: İnsan değiştiremeyeceği şeyler için kendini tüketmemeli. Enerjinizi geçmişe değil önünüzde duran yıllara harcayın bence. Çünkü hayat geriye dönüp aynı sayfayı okumak için değil, yeni sayfalar yazmak için bize verilmiş en büyük fırsattır. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Burası Radyo 7.

0: bedeli var. Olmaz.
1: Genelde hep son pişmanlıkları yaşıyoruz ve her şeyin de bedelini ödüyoruz.
2: Mustafa Ökten, bu müzik sevgili eşim Selda'ya ve gelinim Emeli'ye gelsin.
3: Özgür Darıcı, Rotterdam'dan selamlar Murat Bey.
1: Aleyküm
3: bir demlik çay eşliğinde sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyenlere ve memleketim Şarkışla'ya yollar mısın?
1: Afiyet olsun, her damlası da şifa olsun inşallah.
4: İstanbul'dan Sevda, sesini çok özlediğim kıymetlim Semih için sıradaki şarkıyı rica ediyorum.

0: Erdan Elif ben, eşim Ahmet Yıldırım, Niran Ünsal, Aklım Hep Sende şarkısını bize armağan ediyorum.
1: Ben Mersin'den Leyla Aksu, Hiray Zerdüş'ten bir parça yayınlar mısınız?
2: Elbette ki yayınlarız.
3: Mani'den Yusuf Bademli, sıradaki parçayı eşim ve çocuklarıma istiyorum.
4: İngiltere'den kucak dolusu selamlar. Ben Pınar. Sıradaki parça yolunu hasretle beklediğim eşim Kerim Sarıtekin'e ve tüm gurbette yaşayan kardeşlerime hasret çekenlere gelsin.

Hayatın bazı dönemlerinde kendimizi ait hissetmeyebiliriz. Bu çok normal. Çünkü değişen sadece çevremiz değil, biz de değişiyoruz. Kendimizi yeniden keşfetmek ne yazık ki zaman alıyor, sabırlı olmak. Her insan bir gün kendi yolunu mutlaka bulur. Gökhan Güney Radyo 7'de bizlerle birlikte sevgili dinleyenler. Bu güzel eseri gurbette olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize armağan edelim. Hatta uzun yollarda direksiyon sallayarak rızkını kazanan sürücü dostlarımız var. Allah kazadan beladan korusun sizleri de.

0: Ben Taner Çetinkaya'yım. Tahir Esim Okulacak yönünden bütün kiraz toplayan emekçilere gelsin.
1: Kolay gelsin.
2: Ben Konya'dan Salih Ergün. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime ve sizin için istiyorum.
3: Ben Melisa Öztürk. Şu anda sizi dinlemekte olan babam Ali Öztürk. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum.
4: İsmim Sinan. Uzun yol şoförüyüm. Şu an Almanya'dan Türkiye'ye doğru geliyorum. Sıradaki şarkı tüm bitişli hemşerilerime gelsin.
1: Hayırlı yolculuklar.
5: Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim Türkiye'ne armağan ediyorum.
6: Yayınlar. Ben Düz İçinden Betüş Karaca, abim Salim Karacabay'a, Ezrail Can Duman'a sıradaki şarkılar armağan olsun.

0: Mutluluk hepimizin hakkı da çok görüyor sevdiklerimiz, güvendiklerimiz, daha ne yapabiliriz diye düşünüyoruz.
1: Ben Kayser'den Üstün. Sıradaki parçayı eşim ve çok sevdiğim çocuklarıma armağan ediyorum.
2: Merhaba, ben Meltem. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim Erkan'a ve arkadaşlarımız Vanlı Turan ve eşine armağan ediyorum.
3: Ben Ankara'dan Ekrem Aydın. İyi yayınlar diyorum. Sıradaki parçayı Ankaralılar için istiyorum.

Dünyada kimseyle düşman olmamak gerekiyor deniliyor ama insan ister istemez oluyor. Bir programın daha sonuna geldik. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Birazdan Kaan Özdemir sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yine harika bir yaz gecesine adım attığımız anda radyolarınızda ben Kaan Özdemir. Kaan'la Geceye Ses Ver programı başlıyor. Sizler yollarda, evlerde, iş yerlerinde, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veriyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Genelde İstanbul'da bir gün önce yarın İstanbul çok karlı olacak, yarın çok yağmurlu olacak, yarın çok sıcak olacak dendiğinde şehirde göreceli bir rahatlama oluyor. Ben bugün bunu fark ettim. Zaman zaman İstanbulluyu böyle korkutmak lazım. İşin şakası bu tabii. Güzel bir yaz günü, sıcak bir yaz günü İstanbul için. Türkiye'nin, Avrupa'nın büyük bir bölümü oldukça sıcak. Yaz böyle geçiyor, özlediğimiz o sıcak yaz günleri ve serin geceler. Radyo 7 ile birlikte siz ne yaptınız? Kendinizi balkona, terasa, hatta evin önüne, bağ bahçeye atabildiniz mi? Karpuzlar soğutuldu, kesildi, çaylar demlendi, kahveler gömürtüldü. Birazdan sizlerden gelen mesajları da okuyacağım. Adınızı, hangi şehirden bize yazdığınızı da unutmayın, olur mu? Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Ama önce Ümit Besen. Seni

0: başka hiç kimse olmasın.
1: Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.
2: Burası Radyo 7.

Dikkat ettiniz mi? Aşkı tarif eden şarkılarda iki kutup arasında sürekli dolaşıyoruz. Orta bir yol yok yani. Aşk için şöyle deniyor: aşk zehirli bir yılan, aşk başa bela, aşk insanı ateşlere atıyor, içten içe yiyor bitiriyor. Ya da diğer kutba gidiyoruz: aşk dünyanın en güzel şeyi, sana aşık olduğum günden beri yaşadığımı hissettim, bulutlara çıkarıyor bizi, toz pembe görüyoruz dünyayı, öyle değil mi? Arasında ise galiba gerçek dünyayla tanışıyoruz. Ne çok kötü, ne çok iyi. Ortada bir yerde. Sevinçler de var, acılar da var.

aşk başa gelince akıl tatile çıkarmış. Tam da tatil zamanı. Nereye gidecek acaba akıl? Bodrum mu, Fethiye mi? Nerelerde dolaşacak? Antalya, Alanya mı? Mesajlarınız geliyor. Kısa yazılı mesajlarınızı okuyorum. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Balıkesir Gönen'den Kamil Şayan: "Eşim Özlem'e ve Kıbrıs'ta bulunan oğlum Görkem'e armağan ediyorum," diyor. Teşekkür ediyoruz değerli dinleyicimize. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Kırşehir'den Ali ve Ahmet: "Abi iyi geliyorsun bize. Sıradaki şarkıyı bize armağan etmeni rica ediyorum. Seviliyorsun güzel insan," demiş. "O sizin kalbinizin güzelliği. Ama programımızda böyle bir düşüncemiz var. Bizi temiz kalpli, iyi niyetli insanlar dinlesin istiyoruz. Çünkü biz de öyle olmaya çalışıyoruz. Değil mi değerli kardeşlerim?"

Devam ediyoruz programımıza. Fark etmezler varsa hayatımızda, ya gerçekten çok tevazu sahibi bir insanız ya da artık hayattan keyif almıyoruz demektir bana göre. Ya bir şey soruyorsunuz, fark etmez abi. Fark etmeli. Bizim için fark etmeli değil mi? Kendi seçimlerimiz, beklentilerimiz, isteklerimiz, hayallerimiz bir fark oluşturmalı. Hayata tutunduğumuzu, yaşama sevincimizin olduğunu ancak o zaman anlarız.

0: olmazsa.
1: Hadi gelin biraz mesaj okuyalım, bakalım nerelerden kimler bize yazmış. Yasemin Hanım yazmış, yeğeni Emre Gezer'e Eskişehir'e bir şarkı armağan etmek istiyor. Memnuniyetle sizin için çalacağız sıradaki şarkıyı. Afyonkarahisar'dan Fevzi Karagöz, arkadaşımla süt topluyoruz. Tüm sevdiklerime ve arkadaşıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Kolay gelsin bizim çiftçi emekçi kardeşlerimize. Bakalım diğer mesaja. Kadıköy'den Bahar, sıradaki şarkıyı Gerede'de bizi dinleyen canım sevgilime armağan ediyorum Kaan abi. Manisa Demirci Hoşçalar Köyü'nden ben Balike. Eşim Hasan, annem, babam, kayınbabam, kayınvaliden ve kızlarım Yağmur ve Asya'ya sıradaki parçayı armağan ediyorum. Sizi keyifle dinliyoruz demişler. Geniş ailenizde biz de size mutluluklar diliyoruz.

şarkıyı ne zaman çalsam hemen hemen aynı şeyden bahsediyorum ama önemli bir konu. Derler ya, yaptığın banaysa öğrendiğin kendine diye, yapılan hiçbir iyilik, fedakarlık kaybolmaz, buna emin olabilirsiniz. Onlara değmediyse bize değdi. Bize faydası oldu. İnşallah bunun karşılığını hem dünyada hem de ahirette göreceğiz. Kaan Bey, Düzce'den Emrah ben, kardeşim Ozan'la birlikteyim. Ticarette bir takım sıkıntılarımız oldu fakat hayat devam ediyor. Bu sıkıntılı günlerimizde çaldığınız eserlerle derdimizi bir an olsun unutturuyorsunuz. Ortak oluyorsunuz, size minnettarız. Kardeşim, öncelikle hayat bu, her şey bizim için. Ticarette sıkıntılar olur, özel hayatımızda olur, sağlık problemleri olur. Hepsini aşarız Allah'ın izniyle. Sakın moralinizi bozmayın, hayat devam ediyor. Yavaşça toparlarsınız. Bu sırada da Radyo 7 olarak size eşlik ederiz. Bursa'dan Turgay Yalnız, sıradaki bütün şarkıları sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Bursa'ya da, Yeşil Bursa'ya da selamlarımızı gönderelim ve bu harika Cengiz Kurtoğlu şarkısını onlara da armağan edelim.

Şimdiki durağımız Çankırı. Çankırı'dan Sevim Hanım yazıyor. Bir tanecik eşim, nefesim Emrah için bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyorum ve her daim seveceğim demiş. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Malatya'dan Musab İnel, Alperen Kartal ve yeğenim Ramazan Demir'e bir parça armağan ediyorum. Hayırlı geceler demiş, hayırlı geceler. Kayseri Kızık Köyü'nde şu anda Gölcük mevkiinde oturan Kızıklı gençlerine selam gönderir misiniz? Memnuniyetle göndeririz. Hüseyin Bey oğulları yazmış. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. O yörede, o bölgede dinleyen tüm kardeşlerimize selamlar gönderelim. Ahmet Özgür İzmir'den yazıyorum. Hayırlı akşamlar. Sıradaki eseri Elif'ime ve sizlere armağan ediyorum diyor. Ben Gülay Menekşe İstanbul'dan oğlum Coşkun İnci için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum ve onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Radyo 7 ailesine de gelsin. Kayseri'den Yavuz ben güzel bir yaz akşamında eşim Gülsüm'le birlikte balkonda dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum ve onu çok ama çok seviyorum diyor.

Dertlerim gece başlar, gece ağrılar da azar değil mi? Genelde öyledir. Gece bir türlü sabah olmak bilmez, günse hızlı geçer, akşama çabuk ulaşır. Böyledir. Ben Halil Sağlam, Afyonkarahisar, Merkez Selçuklu Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Ailemle birlikte sizi dinliyoruz. Sıradaki parçaya eşim Gülüş ve oğlum Kerem'e armağan ediyorum. Tüm dinleyenlerinize sevgiler, saygılar demiş, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Eskişehir'den Ela, babam Özgür Beyaz Koç'a ve arkadaşları taksici Kenan, Sevim, Ali Uğur, Belet, Zafer Ildam için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Memnuniyetle sırada nostaljik ama çok güzel bir Sezen Aksu şarkısı var. Tükeneceğiz radyolarınızda.

anlamıyla bir bilgi çağında yaşıyoruz, öyle değil mi? Hepimizin cebinde bir cep telefonu, internet bağlantısı var. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir kaza, bir olumsuzluk sadece saniyeler sonra bize ulaşıyor. Tam bir bilgi bombardımanı altındayız. Bu bir anlamda güzel ama bir anlamda da çok kötü. Neden? Dünyanın derdini yükleniyoruz aslında. Hele böyle merhametli, kayıtsız kalamayan bir ruhunuz varsa, dert ediyorsunuz kendinize. Savaşlar, kazalar, olumsuzluklar, açlık, yokluk. Ve bu ister istemez hayatımıza yansıyor, öyle değil mi? Sadece sevdalar tüketmiyor, bunlar da tüketiyor bizi bu dünyada. Gaziantep'ten Mehmet Çay, bu geceki en güzel şarkıları Erzincan'da bizi dinleyen eşim Durdu Çay'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten Muhammed Durur, sıradaki parçayı İbrahim abime ve Durur ailesine armağan ediyorum diyor. Malatya'ya da selamlar. Hatay Dört Yol'dan Habib Aslan, dünya güzeli eşim Nur'dan Aslan'a gelsin sıradaki şarkı. Madem öyle, gelin çok sevdiğimiz bir isme, Bergen'e kulak verelim bu şarkıda.

sevdiklerimiz, değer verdiklerimiz üzülmesin, aman onlara belli etmeyelim diye bazen kaldırabileceğimizden fazla yükü omuzlarımızda taşımaya karar veririz ama bunun altından kalkmak o kadar da kolay değil. Er ya da geç bir yerde patlak verir, ayağımız tökezler ve düşeriz. Ancak o zaman insanlar bizim ne kadar fedakarlık yaptığımızı anlarlar. Takdir eden olur, umursamayan olur ama o an her şey ortaya çıkar, değil mi? Zararı bize. Nevşehir'den Yusuf. Aileme ve size armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Teşekkür ediyoruz. Ben Deniz, eşim Recep, abimiz Haluk, ablamız Canan'la Erdek'te deniz manzarası eşliğinde çayımızı yudumlarken sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı bize armağan etmenizi rica ediyoruz. Öyle bir tarif etmişsiniz ki canımız çekti. Hadi bakalım, keyifli dinlemeler. Bu güzel şarkıyı bize size armağan edelim. Burdur Yeşilova'dan, Salda Gölü'nün kenarından dinliyoruz sizi. Bakın üst üste geliyor mesajlar. Kardeşim gibi sevdiğim Nesrin'e armağan ediyorum diyor İbrahim Acar. Teşekkür ediyoruz.

Şimdiki durağımız Balıkesir Gönen. Balıkesir Gönen'den Ahmet, ailemle, kızlarımla birlikte sizi dinliyoruz. Onları çok seviyorum ve onlara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Biz de ailenizle size mutluluklar diliyoruz. Çorum Sungurlu'dan Levent ben. Sıradaki şarkıyı üniversiteyi bitiren kızlarım Selenay ve Beyza için istiyorum. Hayırlı geceler, hayırlı olsun. Hadi bakalım, üniversite bitti. Şimdi güzel bir kariyer bekliyor onları. İnşallah gönüllerindeki mesleği yaparlar hayat boyunca. Mutlu olurlar. Güzel bir kariyer yaparlar. Güzel paralar kazanırlar. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan selamlar. Ben İsmail. Sıradaki şarkıyı Ruken'e armağan ediyorum diyor. Şanlıurfa'ya da selamlarımızı gönderelim. İyi geceler. Tokat Erbağ'dan yazıyoruz. Sıradaki parça Onur ve Efe'den nişanlılarına armağan olsun demiş. Allah tamamına erdirsin. Bu şarkı bizden size armağan.

Geleceğe ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977 0101.

Birinin bize hediye olarak dünyaya gönderilmesi fikri ya da o insanın kendini, hayatını bize adaması fikri çok hoşumuza gitse de bunun bir karşılığı olmadığı açık. Kimse kimseye hediye olarak gönderilmez ve kimsenin kendini bir insana adamaması gerekir diye düşünüyoruz. Her şey karşılıklı. Tabii bir taraf daha çok sevebilir, o ayrı, ama karşılıklı olmadıktan sonra sevginin hiçbir anlamı yok, değil mi? Bafra'dan Yasemin çocuklarımla Esma, Pınar ve Mahmut'la dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın diyoruz biz de. Manisa'dan dinliyorum sizi. Ziraat Gece Vardiyası çalışanlarına bir şarkı armağan eder misiniz diyor Arif kardeşimiz. Memnuniyetle, kolay gelsin emekçi kardeşlerimize. Ne

Antalya Gazi Paşa'dan Sude bana bir yakıştırma yapmış, gülümsetti. Aşıkların Sesi Kaan abi, iyi akşamlar. Sıradaki şarkılar Canım Ablam, Zübeyde Demir'e ve eniştem Musa Serdar Apaydın'a gelsin. Teşekkür ediyorum bu güzel yakıştırma için. Kaan abi hayırlı geceler. Sille Park'tan Konya'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki şarkı bütün sevdiklerime gelsin diyor. Muğla Seydi Kemer'den Ayşe. Gece vardiyasında çalışmakta olan arkadaşlarım için sıradaki şarkı istiyorum. Canımdan çok sevdiğim arkadaşım Dur Kadın'a özellikle armağan olsun diyor. Ayşe Hanım, hem size hem de arkadaşlarınıza kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Terk eder.

0: acı çeken kalbe bak. Senden bana hasret kaldı.
1: Şimdiki durağımız Kayseri. İyi geceler Kaan Bey, Kayseri'den Erdoğan. Ben şu an nöbette arkadaşlarla dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı sizlere, bizlere ve tüm sevdiklerimize armağan ediyoruz. Biz de size hayırlı vazifeler dileyelim. Kazasız, belasız mesailer dileyelim. Afyonkarahisar'a geçelim. Yeşilhisar'dan İsa bize kısa bir video göndermiş. Traktörüyle şu an tarlada, demek ki gece koşulları daha uygun tarım için. Sıradaki şarkıyı tüm emekçi kardeşlerime armağan ediyorum diyor. Biz de köylerde bizi dinleyen, tarım alanlarında dinleyen tüm emekçi kardeşlerimize armağan edeceğiz bu güzel şarkıyı. Kütahya Tavşanlı'dan Ramazan Bahadır. Dünyalar güzeli eşim Ayşe Bahadır'a Orhan Gencebay'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Hemen bunu dikkate alacağım. Orhan Gencebay dinleteceğim.

0: Gerçekten de böyle durup dururken mi oluyor? Hani derler ya beyan esastır diye. İlişkilerimizde insanların sözlerini esas alırız. Gözlerini esas almaya çalışırız. Hal, hareket ve tavırlarını. Sonra birdenbire deriz ya, durup dururken ne oldu böyle? Durup dururken beni terk etti. Durup dururken böyle bir karar verdi. Durup dururken öfkelendi. Hiçbir şey durup dururken olmaz. O kalpte mayalanır, mayalanır, mayalanır. Uygun bir anı bekler. Tıpkı bir yanardağın lav püskürtmesi gibi. Baktığınız zaman uzaktan sakin görünür ama öyle değildir. Derler ki öfkeliyken söylenen her söz sakinken düşünülmüştür. Onur Andaç, bana da bir şarkı armağan eder misiniz diyor memnuniyetle. Konya Ereğli'den Hamit Uygur, saygılar. Tüm dostlarıma ve siz saygıdeğer abime ve dinleyicilerinize sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Sağ olsun, var olsun. Alanya'dan Okan Özdemir, sıradaki şarkı şu an Balıkesir'de bizi dinleyen değerlim Suude'ye gelsin diyor. Bakalım bir diğer mesaj. Johnson kardeşim, Allah işini rast getirsin. Antalya'dan taksici Ferhat, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısın? Antalya çok sıcak demiş. Ah kardeşlerim benim, Allah kolaylık versin. Biz İstanbul'da 32'yi gördük ama ne sıcak, bayılıyoruz demeye başladık. Antalya tahmin ediyorum, bir de Güneydoğu Anadolu herhalde 40'ları görüyor. Allah iyilik, kolaylık, serinlik versin size.
1: İlk

yalnızlığın asaleti yalnızca biz onu seçtiğimiz zaman kıymetli ve anlamlıdır. Yoksa yalnızdan mahkum olmak çok acı değil mi? Kayseri'den Ömer Bey, şen bacanaklar Mustafa Uyanık ve Mustafa Atalay Beylere armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Ağrı'da bizi dinlemekte olan Ferhat Özer'e sıradaki şarkı armağan ediliyor. Ankara'dan Ferdi, hayırlı yayınlar, hastanız olduk efendim demiş. Efendim biz de sizi hastayız. Sıradaki şarkı tüm madenci ve can kardeşim Nurullah'a gelsin. Madenciler konusunda hassasız biliyorsunuz. Madenci kardeşlerimize kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Dile'ye armağan ediyorum diyor Almanya Münih'ten Salim. Salim kardeşim bu şarkı size gelsin.

Şimdiki durağımız Konya. Konya'dan Özkan'ın mesajı: her gece evimizin bahçesinde komşularla birlikte seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı kıymetli eşim Hanife'ye, Raziye ablaya, efkarlı Dilek ablaya ve bekar Fatih'e gelsin demiş. Gözümde canlandı şu an bulunduğunuz ortam, gayet keyifli gözüküyor. Sıradaki şarkıyı size de armağan ediyoruz. Merhaba, Hakkari'de askerlik yapan oğlum Berkay Sağlamcan ve aileme armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Gaziantep'ten selamlar demiş. Hem Berkay'a hayırlı tezkereler dileyelim, hem de asker ocağında bize kulak veren tüm Mehmetçiklere bu güzel şarkıyı armağan edelim. Hadi dinleyelim şimdi.

İstanbul'dan Esma'nın mesajını okuyalım. Sakarya'da bizi dinleyen tüm akrabalarıma armağan ediyorum. Teyzem Cemile, Külte, Sakarya'nın kraliçeleri Cemile teyzeme ve Hayriye teyzeme armağan ediyorum. En kısa zamanda ameliyat olup geleceğim, tatilimizi yapacağız demiş. Geçmiş olsun diyelim değerli kardeşimize. Allah'tan şifa dileyelim, şifa bekleyen tüm hastalarımıza da selamlarımızı gönderelim. Sıradaki eseri kıymetli işim Filiz Alper'e armağan ediyorum diyor. Bilal Alper kardeşimiz gönderiyor. Denizli'den İsmet Karaboy'a sıradaki parçayı şu anda cam balkon atölyesinde benimle çalışan kızım Zeynep'e armağan ediyorum. Ne güzel baba kız çalışıyorlar bu saatte. Gözümüzde canlandı. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Hasretle beklediğim kıymetli eşim Umur'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Oğlumla birlikte onu sabırla bekliyoruz demiş ismini yazmayı unutan dinleyicimiz. O zaman gelin Gülden Karaböce'ye kulak verelim. Ağlıyorsam yaşıyorum ben. Bakayım.

Kayseri'deyiz. Akif sıradaki şarkıyı canım işim Merve'me armağan ediyorum diyor. Kars Sarıkamış'tan Mutlu. Abi bugün bizim evlilik yıldönümümüz. Bizim için bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Sefadan bağrına gelsin demiş. Tebrik ediyoruz. Mutlu, huzurlu, güzel yıllar diliyoruz. Kırıkkale'deyiz. Arzu ben, selamlar. Balkonda kızlarım ve eşimle sizi dinliyoruz. Ailemi çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim kızım Özge'ye ve Çorum'a armağan ediyorum diyor bir diğer dinleyicimiz Ergün. Antalya Serik'ten Emre, sıradaki parça eşime ve çocuklarıma gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Ben Kadriye, şu an eşimle İstanbul'a dönüyoruz ve sizleri dinliyoruz. Sıradaki parçayı eşim Serkan'a armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Kaan Bey, ben Melek Bitlis Ahlat'tan yazıyorum. Şu an yayını farklı illerde olup beraber dinlediğim Uğur Budak için bir şarkı rica ediyorum. Selam ve muhabbetle demiş. Teşekkür ediyoruz size.

Radyomuz her yerde olduğu gibi yollarda da çok dinleniyor. İyi yayınlar abi, ben Fatma. Canım eşim Fatih ile Samsun'dan Çorlu'ya yolculuk yapıyoruz. Uzun bir rota. Sizinle yolculuk daha keyifli. Sıradaki şarkı hepimize gelsin demiş. Biz de size kazasız belasız keyifli yolculuklar diliyoruz. Gece yolculuğu yazın bence çok doğru tercih. Kayhan yazıyor Romanya'dan. Kocaman selamlar. Sıradaki şarkıyı size ve evlatlarıma armağan ediyorum. Yavuz, Meva, Oğuz, Berkay, Rabia, hepinize selamlar. Romanya'ya da selamlar gönderelim. Hayırlı geceler Kaan Bey, sizi 2 yıldır dinliyorum ama ilk kez mesaj yolluyorum. Sivas'tan yazıyorum. Sıradaki şarkıyı canım eşime, 2 oğluma ve 1 tanecik kızıma armağan ediyorum. İyi geceler tekrar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Memnun olduk. Bundan sonra mesajlarınızı bekliyorum. Ankara'dan avukat dinleyicimiz Ozan Aydoğan. Radyom hep açık, hep Radyo 7. Şu an çalışıyorum ama yine de sizi dinliyorum. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısınız demiş memnuniyetle. Hem size hem de ofislerinde şu an bize kulak verip bir yandan da çalışmaya devam eden tüm dinleyenlerimize bu harika Müslüm Gürses şarkısını armağan ediyoruz.

0: var mısın?
1: Tekirdağ Süleyman Paşa'ya gidelim. Erdal abimiz yazıyor, yürüyüş yapıyormuş. Canımdan çok sevdiğim canımın içi Fatma Tay'a selamlar gönderiyorum, ona armağan ediyorum. 33 yıllık aşk dolu bir ömrümüz oldu diyor. Ne kadar güzel. Allah sağlıklı, huzurlu, güzel günler göstersin size. Elazığ'dan selamlar, ben Aliye, ailece dinliyoruz sizi. Bize de güzel bir şarkı armağan eder misiniz? En güzellerini armağan ederim hem de, merak etmeyin. Ankara'dan selamlar, eşim Büşra ile Dolunay eşliğinde sizleri dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Gelmez mi Emre'cim? En güzel şarkılar gelir. Hayırlı geceler, gece işçileri olarak sizi dinleyerek işe giriyoruz. Şu an 46S1340 plakalı servisteyiz. Servis şoförümüz Ahmet Baltacı'ya ve tüm dinleyenlere gelsin. Mesut kardeşimiz göndermiş Kahramanmaraş'tan. Biz de size hem hayırlı yolculuklar dileyelim hem de hayırlı mesailer dileyelim. Sağ olun, var olun. Bursa'dan Özcan Mehmet dayısı için bir şarkı istiyor. Memnuniyetle Almanya'dan Cihan Kaya Sibel Can'dan bir şarkı istemiş. Sevdiğim canım, her zaman yanımda dik duran canım, deryamı armağan ediyorum diyor. Sizin için çalıyoruz.

Samsun'umuza gidelim, Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı yere, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yere gidelim. Selçuk Arslan sıradaki parçaların tümünü kalbimin biricik sahibi prensesime armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Merhaba, Ramazan Ağlayan Konya Selçuklu'dan yazıyorum. Balkonda çay keyfi yapıyoruz. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Muğla yatağından Nihat ben. Şarkılarınızı yaz esintisi eşliğinde evimin balkonunda dinlemekteyim. Bazı şarkılar bizi maziye götürse de şükür bugünümüze, değil mi? Sıradaki parçaları çocuklarıma ve şu an size kulak veren tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Allah bağışlasın diyelim. Keyifli güzel bir gece dileyelim. İzmir'den yazıyorum abicim. Yozgat'ta bizi dinlemekte olan Fatih Durmaz Alan için herhalde. Güzel parçaları ona armağan ediyorum. Annesi Nilgün Beyhan Fatih'e selamlarını göndermiş. Biz de bu şarkıyı armağan edelim.

0: Ankara Elmadağ'dan Damla sıradaki şarkıyı eşim Muhammed Çile armağan ediyorum diyor. İyi ki doğdun hayatım demiş. Biz de kutluyoruz doğum gününü. Konya'dan Kudret sıradaki parça eski günlerime gelsin kolay gelsin. Dostluğu hiç kopmayan bizim kızlar grubu için bir şarkı rica ediyorum diyor. İstanbul'dan Arzu uzun yıllar. Bu dostluğunuz baki kalsın diyelim biz de size. Van'dan selamlar sıradaki şarkıyı. Özgül Center'daki Patoş, Sümeyra, Gönül Güldem, Ela, Büşra, Barış, Enver ve Vedat'a armağan ediyorum diyor. Ela Nur oldukça kalabalık bir grup. Kolay gelsin diyelim, iyi geceler diyelim. Bu güzel şarkıyı da kabul ederseniz bana armağan edelim. Mehmet Erdem seslendirecek bizim için. Sensiz ben olamam.
1: Kırık dökük şu kalbim.

0: aklımda.
1: Maalesef süremiz bitti, maalesef ama maalesef bu geceki nasibimiz bu kadarmış. Okuyamadığım çok sayıda mesaj var, hakkınızı helal edin ama siz de gördünüz, elimden geldiğince okumaya çalıştım. Sonraki programlarda okuruz inşallah, lütfen bize gönül koymayın, olur mu? Bir ricam daha var, radyonuz, telefonunuz daha doğrusu Radyo 7 uygulamasından uzaksa uygulamamızı telefonunuza indirebilirsiniz. Bizi her yerde dinleyebilirsiniz. Unutmayın. Hoşça kalın.

0: sevince geç.
1: Yine diyor yaz sevmeyi bilmedim ya da sevince geç kaldım. Demek ki güz yaşamanın, bahar görmemenin nedeni sensin, benim, biziz. Hani insan sıkıştığında hemen bahaneyi kadere bulur ya. Kadere haşa isyan eder ya. Yanlıştır. İnsan ne yapıyorsa kendine yapıyor, kendi elleriyle yapıyor ve bir şey söyleyeyim mi? Bile bile yapıyor. Burası Radyo 7, Talha Bora Öge ben. Gölge, bugün de hoş geldiniz.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

Sevgili dostlar, Hazreti Mevlana bir gün eve gelir. Bir bakar ki oğlu üzgün. Sebebini sorar. Oğlu, hiç baba der. Hazreti Mevlana üstelemez. Dışarı çıkar. Dışarıda asılı bir kurt postu vardır. O postu üzerine alır. Ellerini havaya doğru açıp ulumaya başlar. Oğlu babasının o halini görünce güler. Hazreti Mevlana oğluna der ki, bak evladım, gördün mü? Dünya dertleri de işte aynı böyledir. Kurt aslında korkutucu bir hayvandır. Ama sen o postun arkasında babanın olduğunu bildiğin için korkmak ne ki? Güldün. İşte oğlum, bütün dertlerin arkasında da sen derdi vereni bil, rahatla. Allah'ı düşün, Allah'a güven.

şu an bizi dinleyen sizlerden, aynı zamanda bizi Radyo 7'yi dinleten, sevdiklerine, tanıdığına, tanımadığına tavsiye edenlere şu şarkıyı armağan edelim. Şarkının adı şu: Saygılarımla. Çünkü çok saygıdeğer bir şey, insanın kendisi için sevdiği, benimsediği bir güzelliği, bir nimeti başkası da tatsın, başkası da bilsin diye istemesi yüksek bir ruha, bir karaktere işaret eder. Evet, Müslümanlığın şiarıdır. Kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de ister, kendisi için istemediğini kardeşi için de istemez. Sakınıyorsa kardeşini de sakındırır. Bu nedenle diyorum, madem bu radyoyu sevdin, benimsedin, bununla kalmayıp tavsiye ediyorsun, sahipleniyorsun, istiyorsun ki kardeşin de yaşasın bu güzelliği.

Hikmet ehli şöyle demiş, ben aktarayım, çok güzel bir bakış açısı. Diyor ki bir kimsenin çok sayıda arkadaşı olması aslında iyi bir şey değildir. Oh, bak şimdi. Çünkü diyor bir adam inancında, değerlerinde sağlam ve ciddi ise ancak öyle insanlarla arkadaşlık eder. Ve böyle insanlar çok değildir. Azdır.

0: Öyle ya.
1: Kalbim hep senden.
0: Kendisini sevmediğini gördüysen, ne bileyim, dile getiriyor olabilir, bunu çok belli ediyor olabilir. Bazısı der ki ben kendimi sevemedim, sevmiyorum. Haliyle, diliyle, duruşuyla bunu ortaya koyar. Diyor ki böylelerine baktığımda, ola ki bana onlar dese ki seni seviyorum, ben buna güvenmiyorum diyor. Ve cevabı çok mantıklı. Hani meşhur bir söz vardır, onunla örnek vererek açıklıyor. Diyor ki kendi çıplakken sana gömlek veriyorsa biri, dikkatli ol. Budur kendini sevmeyen, başkasını nasıl sevsin?
2: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

makam, mevki insana dışarıdan bir hava katabilir. Evet. Fakat asalet denen şey, ki günümüzde karizma diye adlandırılıyor, bence çok kısır kalıyor. Karizma eksik. Asalet bambaşka bir kavram. Çok geniş. Asalet içten gelir. Böyle makam mevki gibi dışarıdan hava basmaz adama. Ve sevgili dostlar, kiminin gücü artınca, kuvveti artınca sesi de yükselir. Kiminin de yükü arttıkça sessizliği derinleşir. Biz şartlar değişince gömlek değiştiren gibi bir şekilde değişeni değil, ne yaşarsa yaşasın özünü kaybetmeyen insanlardan olmalıyız. Her halükarda demiş bir yabancı düşünür. Evet. O hep diyorum, yabancı bir düşünürün ismi ne olursa olsun, eğer konu insansa söylediği şey her yerde geçerliliğini ortaya koyabilir. Devam edelim.

0: beni anlamıyorsun.
1: Sevgili dostlar, sormuşlar bilene. Demişler ki riya nedir? Şirk nedir? İhlas nedir? Cevaba bak. Diyor ki insanlar görsün diye amel etmek riyadır. Peki şirk? Yapman gereken bir ameli. Allah'ın bir emri var. Yapman gereken bir şey var. Sen bu ameli insanlardan korkup çekinip de terk ediyorsan şirktir. Of. Peki ihlas nedir? İhlas da Allah'ın seni bu iki halden de kurtarmasıdır. Ne insanların kanaması umurunda, onlardan çekinmiyorsun. Ne de yaptığını onlar için, onlar görsün diye yapıyorsun. İşte bu makama Allah seni ulaştırdıysa sen ihlas sahibisin.

Ya bu klarnet de var ya, öyle bir enstrüman ki vallahi billahi, çalan böyle eğer yüreğini verirse ortaya böyle bir vicdansızlık çıkıyor yani. Çok güzel. Peki vicdansızlık deyince sevdiğinden gördüğü yanlış üzerine söylenmiş vicdansız bir cümle var. Onu söyleyeyim. Ama yapan bir zalimlik yaptıysa, seni sırtından vurduysa bunu da hak ediyor demektir. Diyor ki, sol kaburgamın altında bir evin vardı, talan ettin.

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

kara kaplı yaya. Ne hainler gördük değil mi? Önüne gelene hüngür hüngür ağlayan, böyle şov yapıp salya sümükü, çok affedersiniz, ağlayan, kaba tabirle. Halbuki yarası sahi olanın gizlidir o yara, herkes göremez. Gözyaşı da gizli olur. Aynen her ağlayan derdinde samimi olmayacağı gibi, her susan dertsiz, her gülen de gamsız sanma.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Gölge sizlerle.

kendi kendime hep hatırlattığım bir örnek var. Çok fazla dağılmış bir dolabı, giysi olabilir, kitap olabilir, eşya dolabı olabilir, hiç fark etmez. Ama öyle böyle dağınık değil, açamıyorsun kapağını. Sevgili dostlar, düzeltmenin yolu tamamen dağıtmaktır. Yani ne demek istiyorum? Orada ne var ne yok olduğu gibi çıkartmadan o dolabı düzeltmenin imkanı var mıdır? Yoktur. Aynen böyle de insanın hayatı bazen öyle bir noktaya gelir ki insan çıkılmaz bir yerde olduğunu düşünür. Çıkmaz, çıkılmaz, içinden çıkılmaz bir hal. Hani Arap saçı derler ya, öyle bir deyim vardır. Belki de insanın bu perişan olduğu, bu darmadağın hali onun muhteşem bir toparlanmanın arifesinde olduğunu gösteriyor. Öyle sağlam dağılmadan sağlam toparlanma olmuyor.

Az önceki anonsumu duyanlar için bir nokta koyacağım mevzuya. Hani dağınılmaktan, toparlanmaktan bahsettik ya. Yani insanın ben şimdi bundan sonra ne yapacağım dediği noktayı söylüyorum. Bundan sonrası mı? Sadece huzur. Kim ne demiş? Kim arkadan iş çevirmiş? Kim beni sevmiş ya da sevmemiş? İnan hiçbiriyle ilgilenmezsin, ilgilenmemelisin. Demelisin ki benim artık kimseye ispatlayacak bir doğrum, kimseyle paylaşacak bir yanlışım kalmadı. Dedik ya dolabı boşalt. Kendi yolumun, kendi duygularımın ve kendi mutluluğumun peşindeyim. O kadar.

Sen darbe vurdukça inleyip yanan, cana inat seni seviyorum ben. Kızınca adını sitemle anan, bana inat seni seviyorum ben.

Sen oldun yıllarca bana hor bakan, aşkındı gönlümü bin defa yakan. Yaşlarla birlikte gözümden akan kana inat, seni seviyorum ben. Ben sabreden oldum, sense hep bıkan. Bilmiyorum seni neydi sıkan. Gönlümdeki aşka hep karşı çıkan yana inat,

0: sile.
1: Ben oldum ateşten gömleği giyen, hep bendim felekten tokadı yiyen. Seni hiçbir zaman sevmedim diyen, sana inat, seni seviyorum ben.
2: Sizlerle.

0: değil.
1: Bu yazıyı iş yerine, dükkanına as babacığım. Çok yerde, fabrikalarda, atölyelerde, sanayi sitelerinde dinlendiğimi biliyorum. Yaz. Cemiyet içinde diline sahip ol. Sırrını verme, ilmine sahip ol. Muhanneti düşün, işine sahip ol. Adamını tanı, müşterine sahip ol. Elinde varsa beyefendi derler, yoksul düşme, alay eder gülerler. Bir iyilik eder bin söz söylerler, elinde varsa varına sahip ol.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, çok içime sinen bir programın daha sonu geldi. Kapanış duamı yapacağım. Önceki şöyle karar vermiştim. Dedim ya, millet yollarda olabilir. Çok fazla dinleyicimiz yolda olabilir. Yolda olanlara bir dua edeyim. Sonra dedim ki ya, zaten hayat da bir yol değil mi? Bunu sadece dünyevi anlamda yolda olanlara değil de genel anlamda hayat yolu için Rabbim bizi ahiretimizi etkileyecek yol kazalarından muhafaza etsin.

sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Gündüz 14, gece 24'te inşallah. Ve o vakte kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Ve gidip dönememek, dönüp bulamamak var. Yolcuya helallik istemek yakışır, hakkınızı helal edin. Benden yana da hak varsa da helal olsun. Peki, gölgenizden şimdilik eyvallah.

Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden